Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahibimizde öz harcatı bilen emletedigen tarqılışçan sukan vaksinisini davalanış soğurtısıdan atçot kıldırğılı boludigan boldi degen haber tekdinladı boludu. Vaksinini atçot kılmaslık ötmişke aylanıdı. Yakında davalanış soğurtısı şahsi hesabatıdan özü pul çıkım kılıp emletken vaksini pulunu tölaşke ruhsat kılınadigan memleket karakterlik hüccet ahırı ilan kılındı. Tunji nep yetküzülgan vaksina tarqılışçan zukam vaksinisi boldi. Dövlet davalanış kapalıtı idarisi işxanısı Maliye Ministerliği Bengong Tengi 5. ayının 19. günü noktalık parça setiş doğru xanaları da işçi hizmetçilerinin azası davalanış soğurtısı şahsi hesabatını işletişini nazarat kılış, başkuruşunu yanımı küçeytiş doğrusudaki uxturuşunu elan kılıp, noktalık parça setiş doğru xanaları da işçi hizmetçilerinin davalanış soğurtısı şahsi hesabatıdan çıkım kılış ak tizimlik tüzümünü ornatışını aydınlaştırdı. Şununla birlikte bu kıtımki hüccette tuncu kıtım ministerlik ve komitet hüccet tarqıtı şeklinde işçi hizmetçilerinin davalanış soğurtısı şahsi hesabatını işletiş belgelengen davalanış aparatları da kelip çıkan tarqılışçan zukam vaksinisi hakkını tölaşka ruhsat kılış aydınlaştırıldı.

633 mulozimat qiziq liniyasi ichib, aqliy iqtidorlik ovoz bilan odam kuchi ish o'rni birlashtirilgan qo'sh liniyalik mulozimat sistemasini barpo qilgan edi. AI xeridorlar mulozimatchisi ishqi kirishtirilgandan keyin mulozimat yo'llari yanama kengaytilib, qiziq liniyada maslahat berish bilan to'rda aqliy iqtidorlik maslahat berishdan iborat qo'sh yo'nalishlik birlashib harakatlanish ishqi oshiriladi. Bu spa hazır şəhər yezi ahalılarının davalanış suğurtısıqı qatnışış, həq tapışırış, şəhər bazarı işçi xizmətçilərinin doktorxanada yetib davalanış haqqını açıq qılış qatarlıq 19 türlük köp becerlədiğən davalanış suğurtısı kəsbini qaplab, amının bir tərəbdən məsləhət zoraş, bir tərəbdən becerişini qollab, tor sırtıdaki İş beceriş közniki, adam küçü telefonunun yukarı pelli mezgeledeki kesip besimini önümlük tarqaqlaştırıp, mulazımat kıstancılıqi meselesini pesaytip, kesip beceriş önümünü östürdü. Suğurtığa katnaşkan amının meşgulat kılışı kolaylık ve addi bulup, hazırdan başlap, Weixin, Jifubao'nu eçip, Şincan davalını suğurtısı mulazımat süpsi küçük programmasını izdep, başbettiki akli iktidarlı xeridarla mulazımatçısı kırış eğizini çekip, her vakit akli iktidarlı sual-cevap, kesip yetekçiliki, işlani beceriş katarlık halkı kolaylık mulazımatlardan paydalanıp, ödün çıkmayla yukur önümlük kesipi davalını suğurtısını rakamlaştırış mulazımatıdan bəhirmen bolğılı boludu.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, emdi Abdonum rayonumuzun 16 şehrinin hava rayından məlumat birimiz. Ürümçide hava uçuk, temperatura 10'dan 21 Celsius gradus gece. Altay'da azraq yağmur yağıdı, temperatura 7'dan 17 Celsius gradus gece. Çöçek'te hava bulutluk, temperatura 7'dan 22 Celsius gradus gece. Golcide hava uçuk, temperatura 8'dan 23 Celsius gradus gece. Bortalada hava uçuk, temperatura 10'dan 24 Celsius gradus gece. Karamay'da hava uçuk bulup keyin bulutlunudu. Temperatura 13'ten 26 Celsius gradus gece. Kuytonda hava uçuk bulup keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 11'den 26 Celsius gradus gece. Şeyhansa'da hava uçuk. Temperatura 9'den 25 Celsius gradus gece. Sancı'da hava uçuk. Temperatura 9'den 25 Celsius gradus gece. Kumulda azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlunudu. Temperatura 13'ten 25 Celsius gradus gece. Turpanda hava bulutluk. Temperatura 19'dan 31 Celsius gradus gece. Körlüde hava bulutluk. Temperatura 15'ten 27 Celsius gradus gece. Aksu'da hava bulutluk. Temperatura 16'dan 17 Celsius. Temperatura 16'dan 27 Celsius gradus gece. Atışta azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlunudu. Temperatura 15'ten 30 Celsius gradus gece. Kaşkar'da azraq yağmur yağdı. Temperatura 16'dan 30 Celsius gradus gece. Xotan'da azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlunudu. Temperatura 18'den 27 Celsius gradus gece. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 10'den

yeni taraqqiyat ideyasi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılıç tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük ızıçılaştırıp ekologiya bir hatarlık toskunu mustahkemleş, siyasi mesuliyetini hakiki zimmeye ilip nazaratçılıkta baykalgan meselelerini tüzetişini emeliyleştirişini katli çın tutup umumi yüzlük teltüküs delcayda özgertişke hakiki kapaletli kılıp ekologiyanı koğdaş kızıl sızıkı töven çekini puhta saklap yukarı sıfatlık taraf yatka yukarı seviyerli koğdaş arkalık tırak buluş gerek de tekitledi. Çin Şaucan Bağraş nahiyası gibi yeri Bağraş Gölü Beylucu kar teliş meydanının meselini tüzütüş ehvalini nek meydanda tekşürdü. Münasibetlik mesul yoldaşla bilen çonkur fikir almıştırıp tüzetişini emelileştirişken nazaretçilik kıldı. Hem de vadının ekologiya muhitinin koğdaş hizmetini tekşürüp tatkik kıldı. O bunlarını tekitledi. Çonkur savaq elip tarihka, xalqı yüksek mesul buluş pozisiyası bilen meselini tüzetişini keskin estaydil, kemkutisiz çın tutup küşlük tedbir kollunuş, meselini hal kılış, ammını razı kılışka hakiki kapaletli kılıp, Bağraş Gölü'nün süzük suyunu yakşı koğdap, yakşı ekologiya muhit arkılık, her millet ammısıga bəxit yarı tişkerek. Çin Şaucan Korlu şehirde amma inkas kılgan mesele doğrusunda alakadar karkallarını kırıp, tekşürüp, tatkik kıldı ve yetekçilik kıldı. Tüzetiş tedbirlerini katli emeliyleştirip, menbedin tüzeşini küçeytip, hava süpütünü sıcıl yakşılap, ammının muyut, hukuk, menfaatini, yakşı kokdaşını talep kıldı. Karkallarga bir katar işlep çıkırıştaki asası gevdelik mesuliyetini estaydıl ada kılıp, bütün zincirini, kiliplik baş kuruşunu küçeytip, tedbirlerini hakiki inçike emeliyleştirip, bir katarlık havip katarının menbedin olduğunu iliş ve onu tüketişine tapladı. Çin Şaucan Bayınğulun oblasti hem de oblastki karaşlık nahiye şehirle ve münasibetlik tarmaklardaki mesul yoldaşla, Abdonum rayonunun münasibetlik tarmaklardaki mesul yoldaşla bilen söhbetleşip, nazaretçilik boyucu tüzetiş ve ekologiya muhitini koğdaş hizmetini alıq sürüşünü çunkur muhakeme kıldı. Bayınğulun Oblastlık Partiya Komiteti ve Abdonum Rayonluk Ekologiya Muhit Nazartı'daki asaslık mesul yoldaşla alakadar hizmetlerini doklat kıldı. Çin Şaucan bunlarını tekitledi. İşkinin tikleşinin hal kılgıç ehmiyetini çonkur özleştiriş, işkinin koğdaşını katli işgaşırı siyasi yükseklikte durup, Merkezi Ekologiya Muhit Koğdaş Nazaretçiliki Hizmeti'nin siyasi birliği, keskirliği ve muhimliğini çonkur tonup, tüzetişini emeliyleştirişini en katli pozisyaya, en güçlük tedbir arkalık alığı sürüp, Partiya Merkezi Komiteti ve her millet kadrları ammısıga kanaatlilerlik cevap kayağızı tapşırış. Meselelerini umumiyüzlük, vizlik esil tüzetip, Merkez Nazaretçilik Grupisi baykağan ve körüstüp bergen meseleler. Ammının inkası küçlük bolgan meseleler doğrusta türmü tür tizimlik tüzüp, tüzetiş layihasını ilmi bekitip, tüzetiş tedbiri, tüzetiş süreki mesul orullarını aydınlaştırıp, meselenin tüginini del tepip, del ünümlik tedbir kollunup, meselelerini del cahidi tüzetiş, emeli ünüm yartışka hakiki kapaletli kılış. Birini köpkü tedbiklap, hadistin mi mahiyettin mi tüzep, hazır tüzetiş bilen uzak ünümlük mekanizm ornatışını birleştirip, ortak mesele ve tekrar körüldüğün meselelerinin menbesini çonkur kezip, sistemlik tüzep, ekologiya, muhit koğdaş uzak ünümlük mekanizmi ornatıp ve takamıllaştırıp, bir meselini tüzetiş arkalık bir türdeki meselelerini hal kılış, bir yürüyüş tüzümünü mükemmelleştirişini emelge aşırış. Tüzetiş hizmeti mesuliyetini çıngıtıp, şu caydaki partiya komiteti, halk hükümetinin asası gevdelik mesuliyetini çıngıtıp, partiya komiteti, halk hükümeti tan mesul buluş. Bir iş ornada koş mesuliyet buluştu çıngıtırıp, tarmak, sahenin nazaret kılış, başkuruş mesuliyetini katlık emeliyleştirip, hakikatini emeliyetini izlep, tüzetişini emeliyleştirişke, kanun boyunca katlık türtükü bulup, sahtı tüzetken, eplep seplep tüzetkenlerinin cevapkarlıkını katlık sürüştürüp, cevapkarlıkı tartıp tüzetiş neticesinin, emeliyetinin, halkının, tarihinin sınıkının ötelişine, hakiki kapaletli kılış. Merkezinin ekologiya muhit koğdaş nazaretçilikini açkış kılıp, kemtüklükünü toluklaş, aciz türlerini küçeytişini tizletip, ekologiya medeniyeliki kuruluşu ve ekologiya muhit

0: gülümlerge asasen aşk ağırlanmaydı. Talep kasasen bu Türkümdeki amma baş kılgan erziyet dilolarını becerişki ötküzüp veriş ve nazaret kılgaç tüzütüş ehvalını aşk ağırlaş cedveli cemiyetke aşk ağırlandı. Bunu Şincan Uygur Abdonum Rayonluk Halk Hükümeti'nin doğru bir kitidin körgülü buludu.
1: Stansımız haberi. Abdonum Rayonluk Beyhattar İşlep Çıkırış Komiteti tünögün çüştün kiyin 2026 yıllık işkinci omumu yığın ecep Baş Şuji Şi Jinping'in Sanşi ülkesi, Çanji Şeri, Çinyuan nahiyesindeki bir kömürkandı yüz bergen, gaz partlaş hadisesi toğırsızdaki muhim yol yorukunun rogin yetküzdi, ögendi, ızcıllaştırdı. Zongli Li Qiang'ın tasdiki yol yorukunun telpini emeliyleştirdi. Abdonum rayonluk partiya komitetinin orunlaştırışı'a asasen Abdonum rayonunun bexatar işlep çıkırış hizmetini darhal orunlaştırdı, emeliyleştirdi. Abdonum rayonluk partiya komitetinin muavin şujisi, Abdonum rayonunun reisi, Abdonum rayonluk bexatar işlep çıkırış komitetinin müdiri Erkin Tunyaz yığınığı katnaştı, emdi söz kıldı. Yığında bunlar görsetildi. Hazır, Şinjan'daki kançılık karxalları işlep çıkırışının aldıraş mezgilidir. Bexatarlık xavip xatır bir kadar çoğun. Energiya ximya sanayiti, yol katnışı, binakarlık kuruluş, mədəniyet, sayahatçılık qatarlıq sahalarda bəzi yoşurun xavip xatır mevcut. Bunların başka kelkün, laylatqı iqini, yertəbrəş qatarlıq təbii apetlerinin xatırı gəvidlik. Cayla tarmakla Baş Şuji Şi Jinping'in muhim yol yoruqi ve Zongli Li Qiang'ın tasdiki yol yoruqunun talpini qat'i izcillaştırıp, emeliyleştirip, Sanşi ülkesi Çanji şehrinin Çinyuan nahiyesindeki kömürkandı yüz bergen gaz partlaş hadisesinin çoğunkur sabaq ilip, bexatarlık oldini ilish kirichini texmi çiñitip, bexatar işlep çıkırıştın ibaret zor siyasi mesuliyetini texmi puxta zimmege ilip, bexatar işlep çıkırış ve tabi apetti müdafiyeliniş hizmetini texmi puxta tutup, en yukarı ölçem, en kattık talep, en emeli tedbir arqılıq zor yoşurun xavip xatarını toluq, umum yüzlük, birmi bir tekşürüp tüzütüp, türlük hadise, apet yüz bir işinin qat'i alınılış ve tosuş gerek. Yığında bunlar tekitlendi. Kan sahasıdaki zor yoşurun xavip xatarını umum yüzlük, sistemlik, birmi bir tekşürüp tüzütüp, gaz koyuqlıqı çektin eşip kesimu meşgulat kılış, belgilimgi xilap, xatargi təbəkkül kılıp meşgulat kılışını qat'i tosuş gerek. Abdonum rayonluk kan bexatarlıkı yar yülek buluş yetekçilik grupisini darhal kurup, alı koymay teşp ötüş şeklide birme bir umum gözlük təkşürüp, gevidlik mesele zor yoşurun xayıbını tel toğrı tipip, yip kalkılıq tüzeşini qat'i cayda emeliyleştiriş. Alaqlar tarmaqla birleşip kanun icra kılış mekanizm ornitip, kinişkisiz kan içiş, katlamdan dayırdın halkıp getiş, yoşurun meşgulat kılış katarlık kanun nizamı kılap kılmışlarga katlıq zərbi berip, küşlük çöç tüşi. Kanının bexatarlık icazeti şartını katlıq əməliyleştirip, kalaq işlep çıkırış iktidarını pilalla şalqısta, mənbəsdin şallap, apet keltürüp çıkırılığan yoşurun amılını umum yüzlük təkşürüp tüzeşini yanmı küşeytip, Xatarlık meşgulatka adam ornığı maşını adam işiltişine tezletişi gerek. Yığında bunlar tekitlendi. Noktalık sahalarga çın kadılıp bir xatarlık yoşurun xayıbını bütün rayon boyunca bir mi bir təkşürüp tügütiş. Sayahatçılık besik mezgiledeki yol katnışı xayıb xatırı aciz noktalarını çın tutup, nacarı havaraydı yol torunu yürüştürüş, asraş ve katnışını başkuruş, tizgilleştin genmi küçeytip, kaşlıba abdumobillarının yolu çıkışını qat'i tosuş. Xatarlı ximyavi buyumdun ibaret zor xayıb xatar mənbəsini yip kalkılıq başkuruş, tizgilleştin genmi küçeytip, pojanza salyotunu kanunsuz işlep çıkırış, şəxsi saxlaş, setiş, belgilimgi xilap yetiş qatarlı kılmışlarga qatlıq zərbi beriş. Mənzira yollardaki körük, paraxot, asmi yol, köğül içiş əsləsisi qatarlıq, noxtlıq uğurlarının bexatarlıkını çarılıp təkşürüşünü küçeytip, kaşlı bolsumu yürüşünü tosuş. Şehir bazarlardaki yıkılgı gaz, alaydı üsküne, elektri energiye, mektep qatarlıq sahalarının bexatarlıkını birmi bir təkşürüşünü çoğunkuru kanat yaydırıp, yoşurun xayıb xatarını vaxtıda tügütüş. Təbii apətdə müdafiəniş xizmətini umum gözlük puxtu tutub, dərya iqin qırğıqı bolubmu, dərya yoludki xətərlik böyləklərini çarılab təkşürüş, müdafiəniş

0: ünümlük başqurğanlıqığa guva bolıplı qalmay. Tehmi mohimi otur tüzdanlik mədaniyetinin gharbi yurtta tarqalğanlıqının mohim əməli ispatıqa aylandı. Yedikot kademi şehri 1961 yılı Goviyan tarpıdın memleket boyuca birinci Türkümdeki noktalı qoğduldığan mədaniyet yadikarlıqı orni dəb ilan kılındı. 2014 yılı Dünya Mədaniyet Mirasları tizimlikke kirgizildi. Kutkuzuş karakterlik remote kılıçtın rakamlaştırıp, akıllaştırıp, körgezme kılıçkıca, turpan, 5 baskuşluk koğdaş, remote kılıç türünü yolu koyup, yokuluş gırdabı verip kılgan harabiliklerini hayati küşke toldurdu. Turpan Şehirlik Medeniyet Yadikarlıkları İdarisi, Yedikot Kademi Şehri Medeniyet Yadikarlıklarını Başkuruş Ponkıtı'nın mesulü Osman Ömer Mündak dedi. Koğdaşını aldın korunu koyup, Yedikot Kademi Şehri'nin sayahatçilik terakiyatı yerik planını tüzüp, körgezme seviyesini östürüp, sayahat kölümünü 150 bin kvadrat metreye yetküzdük.
1: Stansımız muhbiri balgın haber kıladı. İkinci növbetlik Cungu Şincan Xalqçı Sənət Bəsli Gayri Maddi Mədəniyyət Mirasları Bazarı 5. ayının 22. gündən başlap Şincan Gayri Maddi Mədəniyyət Mirasları Sarayının Zal Sırtı Meydanında içildi.
0: Bu qıtımkı Gayri Maddi Mədəniyyət Mirasları Bazarda 18 özgüç körgəzmi oranı təsis kılınıp, kəştə yağaş oyma, kigiz kəştə özgüçə məzlik tağımla qatarlıq, mol, rəngdar, Gayri Maddi Mədəniyyət Mirasları esil boyumları toplanıp, Şincanın Gayri Maddi Mədəniyyət Miraslarını qoğdaş və onunğa varislik kılış nəticələri umumi yüzlük namayan kılındı. Cungu Hünər Sənət Üstüsü Keştçiliknin Abdonum Rayon Dereceli Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Vekillik Varisi Çen Mirun özü köngül koyup layihaligen keşti buyumlarını elip körgezmeye katnaştı. O mundaq dedi. Bu Abdonbil Asmı Bezikiye Cungunun enenvi medeniyet amil bilen Şincan'ın milli özgüçilikini yugurdum. İcadi halda Cungu tüyücü koştum. Şincan'ın vekillik belgüsüge callık varislik kılıp bunu teşvik kılımız. Paliyet meydanı da kapak oymacılığı, gül nusxısı besişini sınaş, katarlık, hem türkülük türler tolumu kızıkarlık bulup, nurgun ekskursiyeçini kol selip katınışkı jalip kıldı. Ekskursiyeçi Gautiyin mündak dedi. Naiti yakşı təsiratkı iyi boldum. Ustazla oygan yağaç oymu intayın nepsken, bu güllük rahtiki gül nusxısı mu naiti çıraylıkken, kiyimge, ayakı bası boludikken, turmuşumuzu sındırılıptı. Gayri maddi medeniyet mirasları sarayıda, gayri maddi medeniyet miraslarının huzurulmuş temizdi ki, 7. kararlık kumul gayri maddi medeniyet mirasları məxsus körü ki, 5. ayının 22-23 günleri Şincan gayri maddi medeniyet mirasları sarayının körgezmi zalıda ötküzülüp, cemi töğüt meydan oyun oynaldı. Oyun meydanı da Mukam Baharı namlı kumul mukami, Xuyzula'nın anam demleyen çay, gül çıraylık namlık gül nakşisi, Kazaklarının karı yorga usulü, yüz kürüşüş usulü namlık, kumul karı dövü senimi katarlık, nadir numurla nöbet bilen uğurlandı. Guangşilik sayacı Zo Chen mundak dedi. Güzellik karşı intayın özgüçe, kiyim keçek ve zıbı zünnetlerinin rengi intayın mol o çıkken, Şincan'daki herkese milletlerinin naid kızgın işkerlikini, özünü ihbadileşke intayın mahir işkerlikini iskıldım. İlginlişçe gayri maddi medeniyet mirasları bazarı 5. ayının 26. günü geç davamlı şedikken, Körürmelle, Şincan gayri maddi medeniyet mirasları sarayının ündidar amvi supsta olduğunu kelişip, ekskursiya kılısı bolu diken.
1: Stansımız muhbiri balgın haber kılıdı. 5. ayının 22. günü keşte, 2. növbetlik Cungu Şincan Xalqçı Sənət Bəslidiki mohim oyullarının biri bolğan Merkezi Milletler Orkestri orulğan Muzik Arqılıq Cəmboluş namlıq zal içi muzik keçiliki Şincan Sənət Orni Muqam Sənət Ömiki Teatr Xansı ötküzüldü. Oyun Könlən Sızmı Rəsimdiki Tağ Deryalar bilen başlandı. Canlıq melodiyada məzmun siyah rəsim kəbi təsvirlənib, Cungu ən-ənvi stitiksidiki sığdırış canlıq və nəpslik canlıq sürətləb yerildi. Arqıdın cın-cın, qızılmən qatarlıq əsərlə növbət bilən uğurlandı. Tamaşbınlar

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Abdurashid Qopur.
2: Men riyosatchi Raziya Zirtali.
1: Do'stlar, bu qatimgi programmamizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda muhabbatlik sayohatning yangi manzilini ochish to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksilib atgan Xinjiang sahifamizda Janubiy Xinjiang temir yo'lining Oqsuvdan Maralbeshig'icha bo'lgan bo'likini kengaytirish, o'zgartirish S1 to'xtam bo'liki turi liniyasi ostidagi asosiy gavdining butunlay tamomlanganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda chig' to'qimichi ana seyilqan Kakım gazını tanıştırımız.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılıçtın abonçlar terminalda maskademde anlat oludu. Hem de her vakit ilgirki programlarına anlı kalıp oludu.
2: Radio anlıkçı dostlar, doyun abdisini çürüp başbettin Guli Shuo Xinjiang, yani Guli'nin Xinjiang hikayesi namıdaki doyun numarını koşuvelip, riyasetçilerimizden yumurluk mikro tiyatrlarından huzurlanıp, aktif küçge erişeleydu. Yine doyun süpsidi söz kaldırıp, riyasetçilerimiz bilen hem türtkü bulsumu buludu.
0: Xinjiang'daki yenilikla
1: Yaqında 2026 yıllık Xinjiang Medeniyet Sarayı Mulazmet Teşviqat Haftaligining başlanış murasimi ve bu Yaşlık Bahari namlıq edebiyat sanat keçiligi Xinjiang Medeniyet Sarayı Tiyatrxanasida ötküzüldü.
2: Aldımızdaki haftada Xinjiang'daki 14 vilayet, oblast, şehir, sahne oyunu, sanatni umumlaştırış boyunca terbiyeleş, tınıç alet eserleri körgezmesi, çökme şekildeki hem türkü buluş katarlıklarını öz işçige algan mezmunu mol, şekli köpkül bulgan 300 meydandan artuk ammavi medeniyet mulazimeti paaliyetini kınat yaydırıp, ela süpetlik medeniyet baylıqını ammağı yetküzüş kitirişidu.
1: Şu günü keşte tiyatrxana işçi illiqlik çömgen bulup, bir meydan hissiyat ve hayati küçük dolgan edebiyat sənət ziyabıtı ötküzüldü. Yaşanqallar muzik ətirt,

0: yurt tündeki yeniliklə.
1: Hürmetli radyo anlıqçılı, bu sayfımızdə muhabbetlik sayahatının yeni mənzilini iç doğrusu da sözləb birimiz.
2: 5-ci ayının 20-ci günü saat 0-də Sayram külü boyuda keçi mənzirisi süzük, keçki şəmal salqın idi. Mənziri rayonunun öyrünüşünü tizimləş mərkəzi zalıda çıraqla çaqnab duraddı. Öyrünüşünü tizimləş sistemisinin vaxtıda içi ütülüşüge əgişib, Sichuandan kelgan bir jup yosh Ming Xiangyun Jang Haibinlar material tekshirish, uchur kirgizish, qasam berib xat elish qatorliq tartiblarni tamomlab, bu yilqi 20-may Sayram ko'li o'ylinishni tizimlash markazida tunji turkumda o'ylinish xati olgan yangi bir jupga aylandi.
1: Bu yil 5-ayning 20-chi kunining 6 kunida Sayram Köli Öylinişini Tizimlaş Merkezi muddetin burun 24 saat keçice öyliniş xeti beceriş endisini yol okuyup öylinişki tizimlaşının yukarı pellisige bütün küçü bilen takavul durdu.
2: Tongçan sayahat sağlık məlumatı da körüstülüşçe 20. mayının oldu kaynada sayahat kılıp öyliniş xeti ili

0: Yükselivatan Şincan.
1: Hürmet radyo anlıkçıla, bu seyfimizde Cenobi Şincan Tömür Yolu'nun Aksu'dun Maral Beşikçi bolgan bölükünü kengaytiş, özgertiş, es bir toktan bölükü türü liniyesi astırıki, asası gevdinin pütülleyi tamamlanğallıkını tonuşturmuz.
2: Yakında Ürümçü Tömür Yol 21. İdarisi üstüge alğan Cenobi Şincan Tömür Yolu'nun Aksu'dun Maral Beşikçi bölükünü kengaytiş, özgertiş kuruluşunun Esper toktan bölük türü liniyası astırıki asası gevde kuruluşu umum yüzlük tamamlanıp, ahırlaştırış nişanı oğuşluk işe aşırılıp, kiyinki liniyelerge relis yatkızış, birleşme tanışış, birleşme sınaklılış hizmetini tertiplik ilgiri sürüşke puhta asası ilindi. Bu bölüknün kengaytış, özgertiş türü de baskışlık zor Büsüş hasıl kılıngalıqıdın Cenobi Şincan Tömür Yol Transportu'nun süpti ve ünümünü östürüş üçün halkılıq bir kadem taşlıqalıqıdın direk berdi.
1: Cenobi Şincan Tömür Yolu Şincan Tömür Yol Toru'nun çoğun tomuri. Şundaqla, Cenobi Şincan rayonunun iqtisadi ictimai işlerinin yokur süpetki taraqiyatı terek bulup, her millet anmının kerimini aşırıp beyşiği tütkü boladığan katnaş tayancı. Bunun için de Aksu'dun Maral Beşikçi bolgan esberi toktan bölükü türü liniyasının kengaytılıdığan ve özgertılıdığan umumi musabısı 99.745 kilometre bulup Aksu şehri, Avat nahiyesi, Kelpin nahiyesinin ibaret 3 cayını doğrusu kesip ötüdü. Rayon evzelliki körünerlik, stratejiyelik ehmiyeti zor.
2: Bu kuruluş 3-ci ayının 1-ci günü başlangandım bu yan, Cungu Tömür Yol 21-ci idarisi tür bölümü baştan ahır bihaterlikni 1-ci orungu koyuş, süpetini asas kılış, ünümni aldınkı orungu koyuş prinsipi de çıntırıp, baylıq taksimleşni ilmi bir tutaş, pilallab, en yakşı kuruluş mezgilini bütün küçü bilen çıntırdı. Tür bölümü, Kündülük ilgiri sürüş yığını mekanizmi ornatıp, kuruluş miqdarını doğru tekşürüp, arkada kalgan iş tertibige karıta, kuruluş lahiyesini vaqtıda tanşap ve elalaştırıp, tünlük noktasının şiltiş önümünü devamlıq östürüp, tünlük noktasının paydalanış nisbitini 100%'ki yetküzüp, kuruluş süretinin plan boyuca buğda ilgiri sürülüşüge kapalatlı kaldı.
1: İgilinizce, Cenobi Şincan Tömür Yolu'nun Aksu'dun Maral Beşikçi bolgan bölükü kengaytip, özgertip, işik kiriştürgendinkin, deslepki toş iktidarı yılgı 20.910.000 tonnoğa. Poyizinin cüp sani künüge 39.10'dan işki cüpki yetirigen. Bu katımkı kengaytış, özgertişinin oğuşluk ilgir sürülüşü, Aksu vilayetinin kömür, pahta ve özgücü bağımançılık katarlık evzel maddi eşyalarını sırk toş yollarını ünümlük ravallaştırıp, içtimai eşya obrotu tenerkini zor derecede tüvelletip, rayon katnaş toru orlaştırmasını yenimi mükemmelleştirip, Cenobi Şincan rayonunun iqtisadının yukarı süpetlik terakiyatını ilgir sürüş, her millet amının bəx saadetini aşırış, namratlıktan kutulduruş ötkülüge hücum kılış neticilerini müstekkemleş ve kengaytişte mühim əhmiyet giyge.

0: Bolalarını eskertdi.
1: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elabalaylı.
0: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcanlıklar temizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
2: Daş, yani kançılık bana mıyız?
3: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
4: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
2: Öyge az kaldı ya kota. Ne oldu?
4: Ne mi yiyiniz be? Her az, balılağı ne mağaş geldiniz?
2: Ne mersiniz, balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı. Dikkat dur. Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
3: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
2: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
3: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, qatnaş qaydısına anlıq rəayət qılın.
5: Yarqın isim.
6: Hörmət radio anlıqçılar, bu səhifimizdə çıx toqmıcı ana, seyil qan, Kakım Qazını tanıştırmız.
7: Çüştün kiyin Toli Nahya Xatu Bazri Dömi kenti illiqli qıtıldı. Seylqan Kakım Qazı hoyladıkı yığac orunduqda ulturdi. O sol qoluda aptapta kurugan çıgını tutup, on qoluda çılanıran koyyunu yipini tartıp çıkardı. Baş barmağı ve körsat küç barmağı bilen yipni yenik tolgap, yon yipini çıq qolını boylap, yukırıqa aylandırdı. Kuyaş nuri onun barmaqlarından ötüp, çıqlarga sayı çüşürdü. Bir tal çıq, bir kallak yip, onun qolığa 50 neci yıl hemrah boldı.
6: Toqılgan çıqlarını kigiz öyge yeytip, bor orında işletgel boludu. Yana kereks nerslerine kaçılıqılı, açlık kaçılıqılı boludu. Onun rolü köp. Seylikhan boş avazda sözledi. Koludaki hareketleri kılç mı toxtap kalmadı. Yipni tolgap, yögep, kısturup bir kıtımdılı tamamladı. Çeçini ak arlıgan Seylikhan, dövlet derecli gayri maddi medeniyet mirasının vekillik varisi. Demi kentindeki yurttaşlarının ağzı da onun yana çıx toqumici ana diyen teximi yıkımlıq namı var. Bu namının arkasına çıx, yavı çıx bilen toqılgan hayat hikayesi yoşurungan. Eyni yili o del muşu hünürge tayinip balısını bek qatar qoşkan.
7: Seylqan mundaq dedi. Bu çıx Şinjan'da en umumlaşkan. Çöl cezirlerinin hemli yerde var. Şamal yıqtalmaydı. Qoy kalıla yep tügütelmaydı. Bu tabiat bizge bergen en yakşı soğuğa. O anısının kuşkıda turgan 5 yeşidin başlap çığını kandaq tallaş, postunu soyuş, kurtuşunu körüp, yerim ömürünü ötküzdi. Kiyin, öylengenden kiyin turmuşi gurbetçilikte ötken, erinin kırme nahayta az bolup, balısını bekışkımı teski toxtağan. O tağarını yüdüp, çölge berip, çıg yığıp, postını soyup, tüzlep, kurutup, andın bir-birlep, sevet, bora ve gelem toqıdı. Ulanı setip pulunu yığıp, balılanın okuş pulu, kitap pulu ve kışlık kiyim kece kişiletti. Çıg yava, pulgı setip almayımız. Ama bunu toqışta yürek kinimizni sarıp kılıp, balılanın yakış gününü kolgı keldürümüz. Seylqan daim uşundaqta etti. Sözlerden Kayserlik çıkıp duradı.
6: Kazak milletinin çığ toqış önerinin yadrosu oraş ve bağlaştın ibaret. Seylikan tanıştırıp mındaq dedi. Tokuştun burun aldı bilen lahiye boyunca çığ kolunu kesip, andın boyuğan yuniyip ya ki paht yiplarını elip, gül nuskularına asasen çığ kolunu bölüp yögeş gerek. Andın aldım belgelengen nuskular boyunca bir-birlep kıstırıp, ulap, burap, bağlap, en ahırda mükemmel bir eser kılıp kuraştırılıdı. Çık tokuş endisinin köpüncüsü yaylak turmuşudun elinden bulup, boğu müngüzü, koy müngüzü, yaylak gül giyakları, kuyaş, tutumi katarlıklarının hemisini toku kılıp oludu. Azir o yeni zamanıvi menzire pırzınajlarının nakışlarını özüge mücessemlep, kon hünerini hazırkı güzellik karışığı teximi uygullaştırdı. Seyil Khan mundaq dedi. Azir kompüterde resim sizimen. Sızıkça reng teximi toğru boludu. Yaşlarının ögünüşü teximi asan, hünermi devri bilen tən menişi gerek.
7: Çık tokuşunun tamamlanış derecesi teximi inçke halkılağı yoşurunğan. Seyil Khan mundaq dedi. Çığını her yili 8-ci aydan 9-ci aygıca üzüşkü toğru keledu. Zon ziyip oltırıp çığının yıldızını tutup toluk yuluşimiz gerek. Az küçüsek çığının golü sunup gitedu. Çığını aptapkı selişkimi ähmiyet berledu. Çoğum şamal ötüşedigan cayga tekşi yetiş gerek. Bolmasa çığ golü çürükleşip toku süpütüge təsir yetedu. Yipni yögep koyganda keriliş küçü tekşi buluş gerek. Bek boş bulup kese, asan boşap, bek çın bulup kese çığ yüzü buzludu. Uluğanda toğır bulun hasıl kılış gerek. Bir halkısını, yeni bir halkısığı ulaş, bir tal çığ hata bulup kalısımı, eserinin tekşi ve körken buluşuğa təsir yedidu.
6: İşkinç kızı Mahire Köknay'nın Nəzirədə anısı toquğan çıx toqulma buyumlarga balılıqdiki ən illik əsləmə və qızıqış mücəssəmlənən işkən. Mahirə mundaq dedi. Biz aç uka, aç sınırlar daim apamnın yenidə zonzuyub oltırıp onun toqışını körətdiq. Közgü çılıqmaydıqan bir tal çıx onun qoluda kiçik sivət, pahal, palas, hətta biznin oyun çıqımızga aylınatdı. Xoş Kurgu bar aşu çıgdın toqulğan oyunçuklar onun pütkül balılıqıga emrah boldı. Şundaqla onunğa anısının qaysarlıqı ve mulayimliqini tüşendirdi.
7: Seyil Khan kamaletke yetken hönürü bilen çıg toqış zakaslarını üzüp koymadı. O özü toqıp çıqan əsərlərini sayahatçılarga setip berdi. Mənzəri rayonlarını təminlədi. Yana köp qetim əsərlərini ilib türlük Kol hüner boyumları körgezmesine katnaştı. 2011 yılı o eli kol hüner boyumları tokuş müsabıkısına katnaşıp birincilikini kolga keltirdi. 2013 yılı o teklifke binaen Beijing'e berip Jongo gayri maddi medeniyet miraslarını işlep çıkırış karakterlik koğdaş neticileri körgezmesine katnaşıp yeziklik körgezme hanısı da çığ tokuş maharetini köpçülüknen aldıdı namayan kaldı. Tamaşa körüvatkan tamaşıbılla onun yeniden əgip ketelmedi. 2018 yılı o resmi dövlət dərəcəlik gayri maddi medeniyet miraslarının vekillik varisi dəb bekitildi.
6: Muş yıllarda Seyil Khan kənitki ayarlarını yetekləb billi işledi. Kənit ahalısı koleji kemğazı 2022 yılı onu usta tutup üner ögendi. Hazır müstakil yası yalaydıgan boldı. O öz kolu bilen toquğan eserlerini yeni netçim 10 min yuallik yaxşı bahadı sattı. O mundaq dedi. İlgiri bekar kalsam işçim puşattı. Hazır öydü olturupla pul tapalaymen. Bal bekışkımı dəxli etmeydi. Demi kenti de dekhançılıqnın arasaldı mezgeli de çıq toquş nurgun ayarlarının mühim koşumç kesbi bolup kaldı.
7: Bugünkü günde Seyil Khan közü burunqıdak iniq körelmesimu, lekin koladiki iş əzəldin toxtap kalmadı. O, jigirim nəçi şagirdini əgəştürüb, kolmu kol çığ toqış önürünü ögətdi. O, yana bivastı körüstüb, mal setişini ögünüb, kamerada igiriş, tolğaş, toqış texnikisini körüstüb, çığ toqışının arqısıdiki mədəniyyət əhmiyyətini sözləb, bu hünərini teximi yıraqı yüzləndirdi. Yeşim çoğuyup kaldı. Kolum herkettin kalmasıyla bu hünerini kündülük turmuşumuzga hakiki sındırgenge kadar evlatlağı ögütüşüne

Düzgüçe. Turtan'da hava bulutluk temperatura 19'dan 31 Celsius gradüsküçe. Korlu'da hava bulutluk temperatura 15'den 27 Celsius gradüsküçe. Aksu'da hava bulutluk temperatura 16'dan 27 Celsius gradüsküçe. Atış'ta hava bulutluk temperatura 15'den 30 Celsius gradüsküçe. Kaşkada azırak yağmur yağdı temperatura 16'dan 30 Celsius gradüsküçe. Hotende Azırak yağmur yağıp hava bulutlandı. Temperatura 18'den 27 Celsius gradus küçü. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 10'den 21 Celsius gradus küçü boludu. Hürmetli radyo anlıkçıla, Şinjan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısı boyunca anlatış verdik. Yaktırıp anlıkınınla rahmet. Sılıştın abonçlar terminalımızı çürsenler, teximi köp mezmollardan haberdar bol alaysılar.

0: Edebiyat sanat biri ve aynı kuşburak güllerki tolgan bir bostallık.
1: Bu bostallıkta sansızlığan kuşlar yakınlık köyler bilen şu gül...

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dershanesi, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının tən saxlıqı zor baylıq proqramısını anlaşınlarını qarşalımız mən Nariya Səçi Həmidə Qiyum. Bu proqramımızın stansımız bilən Abdunum Rayılıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqosu Sılu Şitin abonacılar terminalı da mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlaqılı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunla da anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə öz xıracatı bilən əmlət edən tarqılışcan zukam vaksinisini davalını suğurtısıdan atçot qıldırılı boludğan boldu edigən xəbər deyqtınladı boludu. Sağlamlıq bilimlerini hemen aileye yetküzeyli sahibimizde yerlik bırak arkalık haşaratın saklanış usulünün zadeyi paydası bağımı diye mezmunda sözler birimiz. Adli sağlamlıq hareketleri sahibimizde nem üçün tonlat koyan bir yögem tazlıq kağızı silip koysa bırakını yok atkılı boludu diye mezmun diye kıtınladı boludu. Örmetlik radyo anlıqcılar, emde de kıtınla programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
2: Sağlamlık haberleri.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde öz xaraciti bilen emletedigan tarqılışçan zukam vaksinisini davalanış soğurçısıdın atçut kıldırğılı boludigan boldeyi degen xabar deyiqtinladı boludu. Vaksinini atçut kılmaslıq ötmüşke aylanıdı. Yakında davalanış soğurçısı şahsi hesabatıdın özü pul çıkım kılıp emletken vaksini pulunu tölaşke ruhsat kılınadigan memleket karakterlik hüccet ahri ilan kılındı. Tunji nap yetkizilgan vaksina tarqilishchan zukam vaksinasi bo'ldi. Davlat davolanish kapalati idorasi ishxonasi Moliya ministrligi Bangongdagi 5-oyning 19-chi kuni nuqtalik parcha setish dorixonalarida ishchi xizmatchilarning asosiy davolanish sug'urtasi shaxsiy hisobotini ishlatishni nazorat qilish, boshqarishni yanada kuchaytirish to'g'risidagi uqtirishni e'lon qilib, Noktalık parça setiş doğru kanalları da işçi hizmetçilerinin davalanış sığırtısı şahsi hesabatıdan çıkım kılış ak tizimlik tüzümünü ornatışını aydınlaştırdı. Şununla birlikte bu kitimki hüccette tuncu kitim ministerlik ve komitet hüccet tarqıtı şeklinde işçi hizmetçilerinin davalanış sığırtısı şahsi hesabatını işletiş belgelengen davalanış

0: Sonsuz hamra boludu.
1: Saat 8:20'da Solutions'ın update'ının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki haber hamrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radio anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9:20'da Solutions'ın update'ının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki sefer hamrayınız. Yol ahvaldın, uçurladın, haber da bulalaysız.
3: Saat 11:00'da Solutions'ın update'ının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki icadiyet hamrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
4: Saat 13:20'da Solutions'ın update'ının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki pul ticayet hamrayınız. Cugulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pul ticayetsiz hem hatırcam olsuz.
3: Saat 14:00'da Solutions'ın update'ının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki turmuş hamrayınız. Solutions'ın Sodi şehrisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
5: Saat 16:00'da Solutions'ın update'ının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki ilgili tikleş hamrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Solutions'ın update'ı yardım verdi.
3: Saat 17:20'da Solutions'ın update'ının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki medeniyet hamrayınız. Medeniyetin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
6: Saat 19:20'da Solutions'ın update'ının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki mezelik tam hamrayınız. AI tamak tizimliki bar.
7: Saat 20:20'da Solutions'ın update'ının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki ügünüş hamrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcığa aylanıdı.
8: Saat 22:20'da Solutions'ın update'ının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki tenerke hamrayınız. Sağlamlıkka hamrah bulup ekşip çeniksiz.
9: Solutions'ın update'ını çürüp serhil mazmunladın huzurunu.
10: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqnı ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqnı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
11: Addi sağlamlık hareketleri.
12: Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde ne üçün tonlat qoğa bir yögem tazlıq kağızı selip koysa, puraqını yokat kılı boludu diye məzmun deyiktinladı boludu. Bugün köpçilikki tavsiye kılıdığan adli hareket, şilt baxmağan tazlıq kağızıdan bir oram elip, soya oral mısını elip etip, tonlat qoğunun soğuk saqlaş bölümcisinin bulunağa koyup koyuş. Tazılıq kağızının köp töşüklük talalıq kurulması, tonlatqu içindeki gayri pıraq molekularını, məsələn, eşip qalğan qorumu pırıqı, leolyan pırıqı, beliq pırıqı qatarlıqlarını önümlük sümürlü alıdı. Bir yögen kağızını təxminən 1-2 ay işlətkili boludu. Pıraqını sümürgəndin keyin tazılıq kağızı qeytib, rəngi özgürüp kedidu. Onu elib taşlıb edib, yeni yögemge almıştırsaqlı boludu. Bu usul aktiplaştırılgan kömürge qarğanda teximu ərzan. Onun üstüge karallik aptap qısilip qaytı hasıl qılış hacetsiz. Dikkat, puraqlıq tazlıq qağızı işletmen. Süni şangjin yemeklikke arlışıp gedidu. Eğer tonlat qonan puraqı bek küşlük bolsa, aval soda suyu bilen bir qitim sürtüp, andın tazlıq qağızı salsı boludu. Bir yögem kağızının tənərxi 2 yuan bolsa mı, tonlat qoni yıl boyu pakızı qılgılı boludu. Bugün tonlat qoyunuzni ecib purap yığın. Eğer gayri puraq bolsa, bir yögem tazılıq kağızı selip qoyun. 2 gündən keyin yeni purap yığın. Puraq asasən yoqap kedidu. Ən addi fizikilik sümürüş, hər qandaq puraq yoq deş doğrusuğa qarğanda muhit asraydı.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, Emdi Abdonum rayonumuzun 16 şehrinin hava rayıdan məlumat birimiz. Ürümçide hava uçuk, temperatura 10'dan 21 Celsius gradus gıcı. Altay'da azraq yağmur yağıdı, temperatura 7'dan 17 Celsius gradus gıcı. Çöçekte hava bulutluk, temperatura 7'dan 22 Celsius gradus gıcı.

0: ki məmuri qayta qarab çıxış köp yüz beridigan delolarının ahvali qərarlik uqturuş qılınıb, məmuri orqanlarının qanun icra qilishdiki kəmtükliklərini toluqlaşı, qanun icra qilish hərəkətini qeyliblaşdırışıqa həydəkçilik qılınıb, məmuri talaş tartışının yüz berişi mənbədən azaytılıdı. Mulazimətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatını çörədəb, ticaret sodu mühitini əlalaşdırışda lahiyədə mundaq oturğa qoyuldu. Karxanalarga çetiladigan məmuri qayta qarab çıxışını iltimas qilish yolları ravallaşdırılıb, karxanalarının aşqışlıq bolmagan iltimas materiali kəm buluş səbəbidin qatırışı, köp qitim qatırışıdın saxlanış kerek. Karxanalarga çetiladigan məmuri işlada ləvzda turmaganlarını nazarat qilish salmaqı zor aytılıb, karxanalarga çetiladigan başquruş sahəsidiki delolar qanun boyunca becirilishi lazım. Muhim, çigiş, mürekkep bolgan, karxanalarga çetiladigan məmuri qayta qarab çıxış delolarga qarata ispat anlaş usulunu qolunup qarab çıxıp, iltimas qılınguchinin məsulini ispat anlaşqa qatnışqa qanun boyunca təşkilləb, məmuri başquruş tarmaqları bilən ticaret asası gəvdələri arasında yuqarı ünümlük pikir almaşdırış supsi quruş lazım. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
1: Üç yataqlıq öy asasi kapalı, tört yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın, öyünün igzliki 6 metr 30 cm. İki qavətki bülüb, üç yataqını tört yataq qılvansınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öygi seliştirğanda mekmaqana güllikke texim uçum. Yataq öyü texim uçum. Təpsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şincan İpek yolu çoğbasar öycay çekliş şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Slow Shooting Update Al'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
3: Slow Shooting Update Al'ı 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aydıldı.
2: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
3: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
2: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınız tüketildi.
3: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
2: Ten terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
3: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
4: Slow Shooting Update Al'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türkülük sinema mezmuları sarkıl.
3: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetler arka'dan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukabatka eriş pırsızdınız mı?
4: Yokluğumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nusukasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
2: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bile alaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
4: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nusukasında halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
4: Mezelik tamamla yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
3: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarından Slow Shooting Aptitali'ni çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.

Hayvanlığa kepilli kılıç mecburiyetini üstüge alıdı. Ermek hayvanı tapşırıştın burun sağlamlıqı layakatlik halette buluşuğa kapalatlı kılışı. Şunun bilen biller delil ispat körüstüş mesuliyetini üstüge elip, satkan ermek hayvanının toğımı kesili yokluğunu setiş ölçümüge uygun işkerlikini ispatlaşı şart. Bu diloda istemalçı müşkini elip bir neç gündüla eğir kesel dəb eniq diagnoz koyulgan. Diagnoz koyuş, davalaş hatırısı, tekşürüş doklatı kesellikinin yuşurum mezgili barlıqını ispatlap berelaydı. Bu müşkini tapşırıştın burun şekillengen. Ermek hayvan dukini baştan ahır, hayvanat karantin layakatlik ispatı, mükemmel vaksin emleş hatırısı katarlıq önümlük dəlil ispatlarını tapşırmayı, tapşırganda müşkinin teninin sağlam işkerlikini ispatlap berelmedi. Dalil ispat körüstelmestikte paydasız akıvetini üstügelişi gerek. L2 çıkım kılgan davalınış hıracıtı, katnaş hıracıtı, birdek ermek hayvanını kutkuzuş davalaştiki muhabbıq zürür hıracat bulup, ermek hayvan dukini kanun boyunca tölişi gerek. Üşesse tölem talibigi karıta sot mekkemisi munda karıdı. Hazır bar bolgan dalil ispatlar ermek hayvan dukını da paketini oydurup çıkırış, muhim zor nuksallarını kasten yoşuruş katarlı aldamcılık kılmışlarının saklanganlıkını ispatlap berelmeydu. Şuna bu talepni kollamayımız. Ermek hayvan dukını tizimden öçürülgeşke, onun ticaretçisi Van 2 dukanının töyleş cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek. Birinci sot hükümü çıkarılgandan kim Van 2 kayıl bolmayı Ürümçi şehirlik oturkalıq sot mahkemesine narazılık arz kıldı. İkin sot kılıkçı sot mahkemesinin müressa kılışı bilen, iki taraf müressa gelişimi hasıl kılıp, Van 2 L2'ye davalanış hıracatı katına şakıge cami 3300 yen tölep bədi. Sotçı mundaq əskertti. Tirik ermek hayvalla alaydı tavarğı təvə. Sodalaşıkçı iki taraf samimiyet prinsipiga qattıq əməl kılışı gerek. İstimalçılar ermek hayvanlarını tallap setip alganda cezmen muntizim ticaret asası gevdesine tallışı, cezmen yazma setibili setiş toxtamı imzalap ermek hayvanının yeşi, salametlik ahvali, vaksini emleş, karantin kılış, setiştin kiyinki süpet kapalıdı, toxtamı xılaplı kılış, cevapkarlıqı qatarlıq yadroluq madalani aydınlaştırışı gerek. Sodalaşkanda hesabat yutkeş hatırısı, paranlaşış hatırısı, sın, talon qatarlıq toluq dəlil ispatlarını saxlışı. Ermek hayvanı tapşırvalgan deyinkin tezden muntizim aparatı berip salametlik tekşürtüp, sağlamlıq ispatını muqumlaştırışı gerek. Ticaretçi satkıcı buluş süpüti bilen kanunu belgelengen nuksanğa kepillik kılış mecburiyetini üstüge alıdı. Tirik tavarının alayda karakterige asasınlıkla özünün cevapkarlıkını keçirim kılısı bulmaydı. Tapşırılgan tavarının layakatlik işgellikini ispatlap berelmese tölem cevapkarlıkını üstüge alıdı. Yekki soda sanayetçile ermek hayvallar dukalları tizimden öçürüş resmiyetini becirgen tağdırdı mı? Ticaretçiler yanıla ticaret mezgilede kelip çıkan karzini töleş cevapkarlığını üstüge ilişi gerek. Kanunu belgelengen tölem mecburiyeteden keçip kutulalmaydı. Programının torda hem Türk buluş mahsus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesele soraydıgan kanun meseleleriniz bolsa, Slow Shooting aboneçila terminalını çürüp programda hem Türk bulup söz kaldırsanız boludu. Programının teximi köp isil mezmulları Slow Shooting aboneçila terminalıda. Eğer kanun meseleleri hakkında mesele sormakçı bolsanız doyun aptisini çürüp baş bettin Gülişo Şincan. Yani Gülinin Şincan hikayesi namedeki doyun numarını koşuvilip söz kaldırıp biz bilen hem Türk bulsanız mı boludu. Kanunu teşvik kılış, kanunga tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Radioan oğucu dostlar. Korlu şəhər rayonudun 40 kilometr yıraqlıqdiki Puxuy yezisida 120 min qoy yil boyu kən yaylaqda yaylatılıp beqilidigan bolup, ula çüçük boya, lopnur kəndiri qatarlıq yava jongi doğru ösümliklerini ozuqlıq qılgaşqa, göşi yumşaq, gayri puruqı yok diyarlik bolup, şu jaydikilər bu məzzilik taamının şifrini xeyl purullu bilatdi. Bugünkü Güllün batkan yezi kentlerge nazar sahibimizde köpçilikke Korlu şehri Puxuy yezisinin küçük boya koy markasını berpa kılganlık işini sözlep birimiz. Her yili sayahat pəslere, nurgun sayahatçi Puxuy yezisiga berip, toğraqını tamaşa kılgaş şu jaydiki aşkanıdı qızalanganda, hemişe hayacallangan halda. Bu koy göşi bəhi işçikken, başqa jaylada bundaq təmdikini yapmaq tikemiz, deyişidim. Aşkanı məsulumu daim pəxirlengen halda tonuşturup. Bu biznan Puxuy yezisinin yerlik koyları, çüçük boya yap çoğ bolgan, deydi. Fuxing mahallasidagi baxmachi Amar Jelil mushu joyda tug'ilib o'sgan Puxuyliq. 2006-yili u dadasining qo'lidan qo'y padalarini o'tkazib olgan chaqda faqat 400-500 qo'yli bor edi. Bugungi kunda Akufka 3 aylan baqqan qo'y 2000 atrofiga yetdi. Baxmachi Amar mundaq dedi. Biz avlodni avlod yoyilib yiqib keldik. Otlaq çoğun, yavu çüçük boya hemi yerini kaplıgan. Koy padaları yıl boyu tərəp-tərəp katırap, ot çöp izdep yegeşke. Yani şu jaydike kişiler tərpidin, liuda koyu edep atalgan. Bu mu, Puxuy koy göşini başkalarınki oxşumaydıgan süpetke iki kıldı. Bu süpet əvzalliki uzaqtın boyan eğizdin eğizgi tarqalgan, yeyişlik buluş bilalı toxtap kalgan bolup, Puxuy yezisidin, Korlidan başqa joydagilardan bilidiganlar azlab ketgashga

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Güllü nıvatkan yezi kentlerge nözer sahibimizni davamlaştırı vatımız. 5. ayda uç bırak çeçip, Korgas nahiyasırki dəməşik ətürgülü porekləp içilip, osul yığış məzgelini kütüvaldı. Şu cayının xas yezi iyilikidiki

0: Hoş hürmetlik radyo anlıqıcılar. Qaltıs 5 mahirleri sahibimizni devamlaştırıvatımız. Tövende, Xotan mahiyasıdaki fotoğraf Tursun Toxti Ahmet Toxti'nin toy süratçiliki arqılıq addi ve tecəşlik buluş istilini əvic aldırğallıq hikayesini sözləb birimiz. Xotan mahiyasıdaki Şinçin Tentarbiya bağıtçısı da Atlas'nın yarkın rengi bilen yeni bir cüplerinin təbəssüm cilvilinib durğan çırayları bir-birige hüsün koşup duratdı. Fotograf Tursun Toxti Ahmet Toxti kamera arqılıq bu illik dakikalarını suratki tartıva tatdı. Bu suratta hiç kandaq həşəmətçilik yok. Pakat yurtunun mənzirisi ve addi satta bəxt bar idi. İlgirki bu terihçilik ailesi hazır özünün artıqçılıkı tayinip, egilik tihlap kremini aşırdı. Şundaqla oylamağın yerden, mahallinin kona nacarı örüp adetlerini özgertken fotosurat təşviq açısına aylandı. Bayğı bazarının Şatiyan mahallisindeki təbəssüm toyluk surat xanasına kirgende, Tursun Toxti rətlik, pakızı hizmet kiyimi giyip, bütün zihni bilen sın görünüşlerini təhrirle vatatdı. Onun hazırkı halı dedin, onun neçə yılının aldına dekhi etizden baş kötürelmeydiğen terihçilik turmuşu keçirudiğallıqını təsavvur kılış təsidi. O hayacallanğan halda mındaq dedi. Hazır süratki tartışkı tayinip, ayda 15 min yuan kirim kılımın. Hükümetinin haksız maharet boyacı tərbiyeli siyasi mini 5 yoluğa başladı. Şatiyan mahallisiga köçüp gelişten burun, Tursun Toxti ailesi terihçilik ve bakmıcılıkını asaslıq ixtisadi mənbe kılgan bolup, kirimi köngüldekidek emas idi. Buruluş 2018 yılı başlandı. Bir aile kişilerinin Şatiyan mahallisiga köçüp gelişige ägişip, Tursun Toxti azada yoruk bina öyge köçüp girdi. Balalara etekimu elama arıbdın bəhirmen boldi. Mahalle işki komedidinin ilhamlandırışı bilen, o, ən-ənvi terihçilik, bakmıcılık əndisi bilen qana ətlinibli qalmay, belki elektr üskünlerini remont kılış, yan telefon remont kılış qatarlıq maharet boyunca tərbiyeləşke təşəbbüskarlıq bilen qatnaşdı. Qaytır qenip tətqiq qıladığan, cabağı çıdaydığan çıdamcallıqı tayinib, o, nurğun əməli qollanadığan texnikilani naiti tezla igilab boldi. 2024 yılı Tursun Toxti asasi katlamdaki toyluk sürat tartış pazarıdaki boşluğunu sezgürlük bilen sezip, dadılıq bilen foto sürat kəsbiki yürüş kılışını karar kıldı. Foto aparatının parametrini körüp düşünelmezlikten nur gölengüsünü pişik kontrol kılışkıca. O, yan telefonda dərslikini özlükidin öginip, kəsibdaşlarıdan kəmterlik bilen təlim aldı. 3 aydala o süratki tartış, kenki baskışlıq kesip təhrirləş, həm şəkil çıxırışını maslaşdırış qatarlıq maharetlerini egilədi. Şu yili 10-cı ayda onun foto surat xanısı rəsmi ticaret başladı. Qatlıq sınaqlardan ötken texnikisi və ammığı yıqışlıq uslubuğu tayinib, tezdin ətrapdiki ammının etirap qılışıqı erişdi. Ticaret cariyana da Tursun Toxti bir kısım ammının toy mürasımı da yanıla həşəmətçilik kılıp, ısrapçılık kılıdığan, bəslişib, sölətvazlık kılıdığan nacar adetlerinin yanıla mövcud çikallikini bayqıdı. Şunun bilen, o foto sörət xanısını mədəni yeni stilini təşəbbüs kılıdığan bazıqı aylandırdı. Suratki tartış cariyana da o yeng toy kılgallarga atlasını bezak kılıp işletişini küçep tavsiye kıldı. Mənziri noktasını kımmet bahalıq foto surat zalıdın bağca, yezi kenti edizleri, kumluqtiki toğraqlıq hem de Daoshan kenti mənziri rayonuğu yötkedi. Bir yıldan köprek vaqtdan boyan, o 90 neçe cüp yaş üçün özgece alahidlik ege toy sörütü tartdı. O mundaq dedi. Yeni toy kılgalarının xuşallıq celvelinib durgan səmimi təbəssümünü körüb. ishni oddiy va tejashli qilib, oddiy sodiqlik ichida baxtli bo'lish ideyasini tegimi ko'p yurtdoshlarga yetkazishni o'yladim.
1: Yotoqlik uy asosiy kapalat, 4 yotoqlik uy teximi yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro cho'ng bozoriga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 sm. Ikki qavatga bo'lib 3 yotoqni 4 yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikchi bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% yetadi. O'xshash ko'lamdagi uyga solishtirganda mehmonxona gullikka teximi cho'ng, yotoq uyi teximi ko'p. Tafsilotini 0991 25-5 telefon qilib surishtiring. Shenjong Yipak yo'li cho'ng bozor uy joy chekli shirkatining yeng uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025-650-102-00-565.
2: Shenjong radio televiziya stansiyasining Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi to'g'ri chiqarildi.
3: Solution Update'ning 6

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansısının Münbet Tuprak programısı boyu canlı çipedik. Yoxdurup anlıgının lağı rahmet. Adriki Münbet Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki texi müköp sarıqlı hikayeyle devamlı huzurunladı buludu. Emdiri yıkıttınla, stansımızın anlatılış aldı tuturgan başka programları da bolsun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılu Şitin Abonacılar Terminalı da Maskadem'de anlatılıdı. Tekimi köp sarkıl mazmunladan haberdar bolay deysiniz, dektiniz Sılu Şitin Abonacılar Terminalımızdı bolsun.

0: Hürmetlik radyo anlıkçıla. Bugün 2026 yılı 5. ayının 24. günü, yekşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızı başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, ben Sumret Yasin. Bu kıtımkı haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping, Sanshi ülkesi Changji şehri Çinyuan nahiyesindeki bir kömürkanda yüz bergen gaz partlaş vakası to'g'risida muhim yol yo'riq berib, yaradorlarni bütün kuş bilen davolab qutquzish, qutquzishga ilmiy tashkillash, iğır ve favqulodda iğır vaqaning yüz berishining qat'iy oldini elish ve onu to'sish kerak deb ta'kidladi. Li Jiang tasdiq soldi. Sanshining Changjida yüz bergen gaz partlaş vaqasidan qutquzish xizmati davomli ishlanmoqda. 128 yaradorni davolab qutquzish xizmati tartibli qanot yoyduruldi. 15-5 yilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elish maxsus axborot e'lon qilish yig'inida Shanghai shahri, Heilongjiang o'lkasi 15-5 yil mazgilidagi yuqori sifatli taraqqiyotning asosliq nishoni, nuqtaliq tadbirlarini tanishtirdi. Shinju 23-chi nomorliq odamlik olam kemasini qo'yib berish ko'zdagi bekitildi. Olam uchquvchilari e'lon qilindi. Shanghaydan kelgan olam uchquvchisining Shinju 23-chi nomor vazifasiga qatnashishi Shanghaydan har sohasida yuksak diqqatni qo'zg'adi. Iran bilan Amerika tushunish aslatmasini oxirgi bekitish bosqichida turibotdi dedi. Trump Amerika Iran kelishimi asosan hosil qilindi dedi. Hurmatli radio anglovchilar, tovandagi qitinglar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

0: ortak gövdünü müstehkemleyip yeni musafiye atılmaydı.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, emdi ortak gövdünü müstehkemleyip cesaret bilen yeni musafiye atılmaydı seyfimizde başlayımız. Şincan yeni koordinatını inşallah emeli işlep yeni vaziyet yaratmakta. 4. ayının 24. günü yol çıngdaş maşinisinin ahırkı bir caydaki tekşi yeğitilgan asfalt

Hürmetlik radio anlıqıcıla, her millet halkının nadir naqşı muzikiler bilen hizmetinlağa hazır bolduk. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Sanat Sahnesi programısını yaqtırıp anlaşınlarını ümit kılımız. Mən Nariya Satçı Hamida Qiyum. Dostlar, bugünkü programımızını Şəlrin Aman namlıq naqşı bilen başlayımız. Qinamsa, yaqtırıp anlaqa isilə.

Hürmetlik radyo anlığıcılar, növete köyün aramanlarda boladığını Nevrem namlı Kazakçı naqşa, qinemse bu güzel köydün hemimiz birlikte bəhər alaylı.

Hörmetlik radio dinleyiciler yukarıda Uluq Partiya namlıq naqşını köngül aramanlarga taqdim etdik. Emdi anlaydığınızla Çoŋ Biylik namlıq hanzıcı naqşa yaqtırıp anlığa izdiler.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahibimizde öz harcete bilen emletedigen tarqılışçan zukam vaksinisini davalanış soğurtısıdın atçot kıldırgılı boludigan boldeyi diyen haber deyiktiğinladı boludu. Vaksinini atçot kılmaslıq ötmüşke aylanıdı. Yakında davalanış soğurtısı şahsi hesabatıdın özü pul çıkım kılıp emletken vaksini pulunu töleşke ruhsat kılınadigan memleket karakterlik hüccet ahri ilan kılındı. Tunji nep yetküzülgan vaksina tarqılışçan zukam vaksinisi boldi. Dövlet davalanış kapalıtı idarisi işxanısı Maliye Ministerliği Bengong Tengi 5. ayının 19. günü noktalık parça setiş doğru xanaları da işçi hizmetçilerinin azası davalanış soğurtısı şahsi hesabatını işletişini nazarat kılış, başkuruşunu yanımı küçeytiş doğrusudaki uxturuşunu ilan kılıp, noktalık parça setiş doğru xanaları da işçi hizmetçilerinin davalanış soğurtısı şahsi hesabatıdan çıkım kılış ağ tizimlik tüzümünü ornatışını aydınlaştırdı. Şununla birlikte bu kıtımki hüccette tuncu kıtım ministerlik ve komitet hüccet tarqıtı şeklinde işçi hizmetçilerinin davalanış soğurtısı şahsi hesabatını işletiş belgelengen davalanış aparatları da kilip çıkan tarqılışçan zukam vaksinisi hakkını töyleşke ruhsat kılış aydınlaştırıldı.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Abdurashid Qopur.
2: Men riyosatchi Raziya Zirtali.
1: Do'stlar, bu qadimgi programmamizda mundoq mazmunlarda anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda muhabbatlik sayohatning yangi manzilini ochish to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda Janubiy Xinjiang temir yo'lining Oqsuvdan Marolbeshig'icha bo'lgan bo'likini kengaytirish, o'zgartirish S1 to'xtam bo'liki turi liniyasi ostidagi asosiy gavdining butunlay tamomlanganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda chig' to'qimichi ana Seyilqan Kakım gazını tanıştırımız.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılıçtın abonçlar terminalda maska demde anlat oludu. Hem de her vakit ilgirki programlarına anlat alıp oludu.
2: Radio anlıkçı dostlar, doyun abdisini çürüp başbettin Guli Shuo Xinjiang, yani Guli'nin Xinjiang hikayesi namıdaki doyun numarını koşuvelip, riyasetçilerimizden yumurluk mikro teatrlarından huzurlanıp, aktif küçge erişeleydu. Yine doyun süpsidi söz kaldırıp, riyasetçilerimiz bilen hem türtkü bulsumu buludu.
0: Xinjiang'daki yığılıkla
1: Yaqında 2026 yillik Xinjiang madaniyat sariy mulozimat tashviqot haftaligining boshlanish marosimi va bu yoshlik bahori nomliq adabiyot san'at kechiligi Xinjiang madaniyat sariy teatrxonasida o'tkazildi.
2: Oldimizdagi

0: ئەپتىدە شىنجاڭدىكى 14 ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەر سەھنە ئويۇنى، سەنئەتنى ئومۇملاشتۇرۇش بويىچە تەربىيەلەش، تىنچ ھالەت ئەسەرلىرى كۆرگەزمىسى، چۆكمە شەكىلدىكى ھەم تۈرتكە بولۇش قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مەزمۇنى مول، شەكلى كۆپ خىل بولغان 300 مەيداندىن ئارتۇق ئاممىۋى مەدەنىيەت مۇلازىمىتى پائالىيىتىنى قانات يايدۇرۇپ، ئەلا سۈپەتلىك مەدەنىيەت بايلىقىنى ئاممىغا يەتكۈزۈشكە تىرىشىدۇ.
1: Şu günü keçte tiyatırxanı içi illiqlıq çömgen bulup, bir meydan hissiyat və hayati küçük dolgan ədəbiyyat sənət ziyabıtı ötküzüldü. Yaşanqalları muzik ətirdi, orkestr, xor ömiki, modül ətirdi, usul ətirdi qatarlıqlar növət vilən səhnəgə çıxdı. Klasik naqşlarını eytiş, modu usullarını oynaş qatarlıq numurlar arq-arqıdın körsütülüb, yeni dəvrdəki yaşanqallarının Yaşanganda öykünüş, yaşanganlar köngül içiş, yaşanganda netij yartış ruhi kıyapti, callıq namayan kılınıp, yaşlık yaş bilen çeklenmeydu, muhabbet yıllar bilen ayrılmaydu. Degen yadroluk idiye arkılık, kaynak hayat mengü yaşlık baharda deydigan aktif pozisiye yetküzüldü. Oyun nek meydanıda keyfiyat naayt kızgın boldu. Tamaşballarının alkış sadaları üzülmeyi yağrıdı. Nurgun tamaşibin muzika ritmiga ergishib larzan tavrandi. Sahna chiroqlari bilan tamoshabinlarning yon telefonidagi chiroqlar bir-birini chaqnatib, kechlikni yuqori balli ko'tardi.
0: Bu yil Xinjiangdagi madaniyat saraylari mulozimat tashviqat haftaligi faoliyatida dal joyda ta'minlash va sifat darajasini o'stirishga texma ahamiyat beriladi. Faoliyatning dastlabki bosqichida ommaning ehtiyojini keng ko'lamda tekshirib tadqiq qilib, o'xshamagan yosh bosqichi, o'xshamagan kasb to'pining madaniyat afzalligiga qarata qatlamlar bo'yicha loyihalab, madaniyat sariyiga kirgan har bir ommani o'ziga tava san'at makoniga ega qilishga tirishadi.
1: Bu yıl 5. ayının 19. günü 16. kıtımlıq Jüngo sayahat günü. Şinjan'ın erkaç çayları süpetlik sayahatın hoşal xoran bəhriliniş, güzel tağ daryalağa birlikte beriş baş temsini çördüb, mol mədəniyet sayahat paliyeti ve türlük etibar beriş siyasetlerini yolga koyup, mədəniyet çonkurluğu ve istimallı hayati küçünü mücessemligen mədəniyet sayahat katlı ziyabıtı tayarlab, mədəniyet sayahat istimallının hayati küçünü yenim urğutdu.
0: Şu günü Jüngo Şinjan Milli Çalgı Kenti Qashqar Koni Şehir Nahiyasının Oğusak Bazırı Tövenki Oğusak Kenti'de Çalgı Yasaş Musabıqısı, Baş Temlik Çalgı Körgezmesi, 100 Kişlik Çalgı Atırtı Numar Qatarlıq Esil Paaliyetle Ötküzülüp, Şucaydaki Amma ve Sayahatçilere Katlı Ziyafet Taqdim Kılındı. Qashqar vilayatidagi har qaysi nahiya shaharlar o'z avtomobil sayohati, yulduzlik osmon muzik kechiligi, velosiped ralli musobaqasi qatorliklarni o'z ichiga olgan 45 turlik bosh temalik faoliyatni yo'lga qo'ydi. Sayohatchilarga madaniyat, sayohat, tantarbiya, madaniyat, sayohat yezigiligi birlashtirilgan o'zgacha sehriy kuchni to'liq his qildirdi. Jayla yana kirish beltida e'tibor berish qatorliq ko'p xil madaniyat sayohat orqali xalqqa naf yetkazish tadbirlarini yo'lga qo'yib, sayohatchilarning sayohat ta'siratini beyitdi.
1: Qashqar viloyati sayohatchilarni meva ko'htat uzish jarayonida yezi shatqidan bahramon bo'lib, g'ayri moddiy madaniyat miroslari bozoridan chalg'u asboblari, sapal buyumlar qatorliq alohida mahsulotlarni sotib olish imkoniyatiga ega qilib, madaniyat bilan sayohatni birlashtirish natijasini haqiqiy turda iste'mol hayoti kuchiga aylantirdi.
0: Altay viloyati iste'mol belti, kirish beltini kemaytirish, kechirim qilish, e'tibor berish yurishlik mulozimati Birleşme bilet itibari, ammavi menfaatdarlık, edebiyat sanat oyunu, ammavi medeniyet meydan saraylarını keng kölemde içivitiş, gayri maddi medeniyet miraslarını körgezme kılıç qatarlıklarını öz işçige alğan 34 türlük medeniyet ve sayahat arqılıq, xalqı nabiyet güzüş tedbirini yolga koyup, sayahatçilerini emeli nabge eriştirdi.
1: Altay vilayeti yakın qıllardan buyan, Sayohatchilarning ta'siratini beytishni cho'rida yuqori sifatlik mahsulot va mulozamat bilan ta'minlashni o'zliksiz beytib, a'lo sifatlik mulozamat markasini yetishtirib va umumlashtirib,

0: qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı.
2: Adaş, yeni qancılık bana məz?
3: Kilayıl dəb qaldı, yeni 30 kilometrli qaldı.
2: Öyge az kaldı ya kota. Ne oldu?
4: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
2: Ne miyiginiz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakıştı. Ben
3: dikkat kıl.
2: Hayatını kadirle. Otomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
5: Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
3: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydı ki kılıp otomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
5: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
3: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.
6: Yarqın isim.
7: Hürmet radio anlıqıcılar. Bu sayfamızda çıx toqmıcı ana Seyil Qan Kakım Qazını tanıştırmız.
8: Çüştün kiyin Toli Nahya Xatu Bazri Dömi kenti illiqli qıtıldı. Seyil Qan Kakım Qazı hoyladıkı yığac orunduqtı oldurdu. O sol qolida aptapta qurigan chiqni tutib, o'ng qolida chillanirang qo'y yungi yipini tortib chiqardi. Bosh barmoqi va ko'rsatkich barmoqi bilan yipni yenik to'lg'ab, yung yipini chiq g'olini bo'ylab yuqoriga aylantirdi. Quyosh nuri uning barmoqlaridan o'tib, chiqlarga soya tushirdi. Bir tal chiq, bir kallak yip uning qo'liga 50 necha yil hamroh bo'ldi.
7: Toqulgan çığlarını kigiz öyge yeytip, bor orunda işletgeli boludu. Yine kereks nerslerine kaçılıqlı, açlık kaçılıqlı boludu. Onun rolü köp. Seylikan boş avazda sözledi. Koludaki hareketleri kılç mı toxtap kalmadı. Yipni tolgap, yögep, kıstırıp bir kıtımdılı tamamladı. Çeçini ak arlıgan Seylikan, dövlet derecli gayri maddi medeniyet mirasının vekillik varisi. Demi kentindeki yurttaşlarının ağzı da onun yine çıx tokumici ana diyen teximi yıkımlıq namı var. Bu namdan arkasına çıx, yavı çıx bilen tokulgan hayat hikayesi yoşurungan. Eyni yili o del muşu hünürge tayinip balısını bek katar koşkan.
8: Seylkan mundaq dedi. Bu çıx Şincan'da en umumlaşkan. Çöl cezirlerinin hemli yerde var. Şamal yıqtalmaydı. Qoy kalala yep tügitalmaydı. Bu tabiat bizge bergen en yaxşı soğuğa. O anısının kuçkıda turgan 5 yeşidin başlap çığını kandaq tallaş, postını soyuş, kurtuşunu körüp yerim ömürünü ötküzdi. Kiyin, öylengenden kiyin turmuşi gurbetçilikte ötken, erinin kırme nahayta az bolup, balısını bekışkımı teski toxtağan. O tağarını yüdüp, çölge berip, çığ yığıp, postını soyup, tüzlep, kurutup, andın birbirlep, sevet, bora ve gilem tokudu. Ulanı setip pulunu yığıp, balılanın okuş pulu, kitap pulu ve kışlık kiyim keçek kişiletti. Çığ yava, pulgı setip almayımız. Ama bunu tokuşta yürek kinimizini serip kılıp, balılanın yakış gününü kolgu keldürümüz. Seylkan daim uşundaqtaydı. Sözlerden kayserlik çıkıp duradı.
7: Kazak milletinin çığ tokuş önürünün yadrosu oraş ve bağlaştın ibaret. Seylkan tanıştırıp mındak dedi. Tokuştun burun aldı bilen lahiye boyunca çığ kolunu kesip, andın boyuğan yun yip ya ki paht yiplarını elip, gül nuskularga asasen çığ kolu bölüp yögeş gerek. Андын алдым белгеленген нускалар

Uçurganda müşkünün ahvalı yakşı. Terek ermek hayvallarını toşuganda, muhit almışkanda asalla inkas payda buludu. Kesellik ahvalı tapşurgandın kiyin payda bulgan. Onun üstüge bir kışta dikkat kılışkı tegişlik işlerini aldın uxturgan dap tölem cevapkarlığını üstüge ilişini rat kılgan. L2 Ürümçi şehri Midon rayonluk bazar nazarat kılış başkuruş idarısıga arz kılgan. Xizmetçi xadımlar naq meydanda tekşürüp, işki çetişlik ermek hayvan dokununun ticaret kılmağallıqını, onun üstüge ermek hayvan dokununun tölem berişini eni qırat kılgallıqını bilip, murassani ahırlaştırgan. L2 ermek hayvan dokununda aldamçılık kılmış mevcut dap qarap, dokan üstüden Ürümçi şehri Midon rayonluk halıq sot mahkemesi dava kılıp, mal pulunun şahsı boyunca tölem pulu berişini, hem de şu sebepten çıkım kılgan davalanış harajeti, katnaş harajeti katarlıklar bulup cami 13 milyondan köprek pulunu tölep berişini talep kılgan. Sot mahkemesi tekşürüş arkılık, delogu çetişlik sodunun bütün jarayanında son ekiz udullaştırıp pikir almaştırganlıqı, o ermek hayvan dokununun hizmetçisi bulup, delogu çetişlik müşük pulunun ermek hayvan dokununun hesabatıga yetkelgenliki. Onun üstüge ermek hayvan dokununun ticaretçisi Wang Ekiz, iki tarafının setiş toxtam münasibetini etiraf kılganlıqını eniqlıqan. Tekşürüş arkılık bu ermek hayvan dokunu 2025 yıl 1. ayda tızımğa aldırılgan bulup, dava mezgilide tızımdan üçürülgen. Sot mahkemesi sot kılıp munda qaradı. Tirik ermek hayvanlarını elip setişte satkıcı nişan narsının nuqsanığa kepirli kılış mecburiyetini üstüge aladı. Ermek hayvanını tapşırıştın burun, sağlamlıqı layaqatlik halette buluşuqa kapalatlı kılışı. Şunun bilen bilen dalıl ispat körüstüş mesuliyetin üstüge elip, satkan ermek hayvanının toğımı kesili yokluğunu, setiş ölçümüge uygun işkerlikini ispatlaşı şart. Bu diloda stemalçı müşkini elip, bir neç gündüla eğir kesel dap eniq diagnoz koyulgan. Diagnoz koyuş, davalaş hatırısı, tekşürüş doklatı, kesellikinin yuşurum mezgili barlıqını ispatlap ber alaydı. Bu müşkini tapşırıştın burun şekillengen. Ermek hayvan dokunu baştan ahır, hayvanat karantin layakatlik ispatı, mükemmel vaksini emleş hatırısı katarlıq önümlük dalil ispatlarını tapşırmayı, tapşırganda müşkinin teninin sağlam işkerlikini ispatlap ber almedi. Dalil ispat körüstelmeslikdek paydasız akıvetini üstügelişi gerek. L2 çıkım kılgan davalanış harajeti, katnaş harajeti, birdek ermek hayvanını kutkuzuş davalaştiki muapıq zürür harajet bulup, ermek hayvan dokunu kanun boyunca tölişi gerek. Üşesse tölem talepigi karta sot mahkemesi munda karadik. Hazır bar bolgan dalil ispatlar ermek hayvan dokunu da paketini oydurup çıkırış, muhim zor nuqsanlarını kasten yoşuruş qatarlıq aldamçılık kılmışlarının saklanğanlıqını ispatlap ber almaydı. Şuna bu talepni kollamayımız. Ermek hayvan dokunu tizimden öçürülgeşke, onun ticaretçisi Wang Ekiz dokanının töyleş cevapkarlıqını üstüge ilişi gerek. Birinci sot hükümü çıkarılgandan kiyin Wang Ekiz qayıl bolmay Ürümçi şehirlik otırqalıq sot mahkemesige narazılıq arz kıldı. İkinci sot kılgıcı sot mahkemesinin murassa kılışı bilen, iki taraf murassa kelişimi hasıl kılıp, Wang Ekiz L2'ge davalanış harajeti katna şaqıge cami 3300 yen tölep bedi. Sotçi mundaq eskertti. Tirik ermek hayvanlar alaydı tavarğı tave. Sodalaşqıcı iki taraf samimiyet prinsipiga qattıq əməl kılışı gerek. İstimalçılar ermek hayvanlarını tallap seti valganda, cezmen, muntizm ticaret asası gevdesine tallışı, cezmen, yazma, setibili setiş toxtamı imzalap, ermek hayvanının yeşi, salametlik ahvali, vaksini emleş, karantin kılış, setiştin kiyinki süpet kapalıdı, toxtamı xılaplı kılış, cevapkarlıqı qatarlıq yadroluq madalani aydınlaştırışı gerek. Sodalaşqanda hesabat yutkeş hatırısı, paranlaşış hatırısı, sın, talon qatarlıq toluq dalil ispatlarını saxlışı. Ermek hayvanı tapşırvalgan deyinkin tezden muntizm aparatı berip salametlik tekşürtüp, sağlamlıq ispatını muqumlaştırışı gerek. Ticaretçi satkıcı buluş süpüti bilen kanunu belgelengen nuqsanğa kepirli kılış mecburiyetini üstüge aladı. Tirik tavarının alayda xarakterige asasınlıkla özünün cevapkarlıqını keçirim kılısı bulmaydı. Tapşırılgan tavarının layakatlik işkerlikini ispatlap berilmese tölem cevapkarlıqını üstüge aladı. Yekki soda sana açıla ermek hayvallar dukalları tızımdın üçürüş resmiyetini becirgen tağdırdı mı?
Ticaretçiler yanıla ticaret mezgilede kelip çıkan karzını töle cevapkarlığını üstüge ilişi gerek. Kanunda belgelengen töle mecburiyeteden keçip kutulalmaydı. Programının torda hem Türk buluş mahsus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesele soraydığın kanun meseleleriniz bolsa, Slow Shooting aboneçiler terminalını çürüp programda hem Türk bulup söz kaldırsanız boludu. Programının teximi köp isil mezmulları Slow Shooting aboneçiler terminalıda. Eğer kanun meseleleri hakkında mesele sormakçı bulsanız da oyun aptisini çürüp başbettin Güli Şo Şincan. Yani Güli'nin Şincan hikayesi namedeki da oyun numarını koşuvilip söz kaldırıp biz bilen hem Türk bulsanız mı boludu? Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

پوخوی چچک بویا قویی کورلدا خیلی آلقشقی ایرشکن بولسمو لیکن باشتن آخر تیخمو کن بازار اچالمدی. پوخوی یزلق پارتیه کومیتیتنن ازاسی معاون یز باشلقی گون شین مندخدیدی. یخش نرسنی یخش باهاد ساتقل بولماسلقتا کن بولغنی دانلق مارکا. Bu kemtiklikki qarıda, bu yıl 4-nji ayda Puxu Yezilik Partiya Komiteti Puxu Yezisining chuchuk boya qoyini setishni yo'lga qo'yish loyihasini tuzib chiqib, soyush, baha bekitishdan udullashtirish yo'llarigacha mas'uliyat ish taqsimotini aydinlashtirib, har bir qadamni qiliblashtirdi. Arqadanlar hukumat bilan korxona suhbat yig'ini ochib, shu joydagi ko'plagan yemak-ichmak zanjirsimon korxonalarini taklif qilib, naq maydonda to'nishtirib, bevosita ta'minlash hamkorlik mudda namisini hosil qildi. Shuning bilan birga, baxmichilik oilalarini tashkillab, umumlashtirish yig'ini ochib, aloqador siyosatlarni tushuntirib, plan va ilgirlash ahvolini umumiy uqtirish qilib Bütün yezidiki baxmıcılık ailelerini birleşip taraqi qilishqa səfər var qilib, köləm şəkilləndirib, marka birikmi küçünü mücəssəmlədi.

0: Altıs beyiş mahirleri.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler. Qumul şehrinin Evirgul rayonu Astani bazarıdaki çöl bayavanda ming yil eqip kelgan karızga yeni davrının mahiyetlik mazmuni qoşulmaqta. Karızın temperaturası turaqlıq, suyi sap, ekin suyi bolıştak özgeçe özellikki tayinip, şujay soğuk su beliqi bakmıcılıqını kölemleştirip tereqi kıldırdı. Hem dekkancı

Yaqında Qumul şəhri Junyu dehqançılıq çarvıçılıq kəsbi kooperativinin soğuk su beliqi baxmıçılıq bazısına kirgenimizde 9 rətlik baxmıçılıq kölçiki qatar tızılgan bolup, süpsüzük karızların ekin su asta-asta eki vatatdi. Oster beliq, rəmdar komca beliqi qatarlıqlar suda ərgin üzüp yürətdi. Kooperativinin məsuli Leysia astanı bazırıda tuğulup ösken. O, çöllükte 10 neçe yıl yıldız tartıp, 1300 kvadrat metrden aşıdığan bu soğuk su beliqi bakmıcılık bazısını kurdu. Leysia tonuşturup mundaq dedi. Biz bütün jarayanda karız, ekin suyede bakmıcılık kıldık. Sunun temperaturası yıl boyu muqim 15 Celsius gradus etrafıda boludu. Su süpte sap, ergen oksigen miktarı yukarı bulup, oster beliqi, rangdar komca beliqinin ösüp ediliş ihtiyacı tamamen uygun keludu. Kooperativ 2008 yılından başlap iş başlagan bolup, jami 9 milyon yuandan artuq mablağ saldı. 10 neçe yıl çoğunkır ızdınış arqılıq, köp türlük bakmıcılık qiyin meselelerini hal kılıp, hazır yılığa 40 tonnadın 50 tonnıgıca soğuk su beliqi işlep çıkırıp, kumulunun yerlik danlıq soğuk su beliqi bilen təminleş bazısıgı aylandı. Leysia özünün bakmıcılık təsiratını tılığı elip, mundaq dedi. Belijanlarının hemisini Şinjan işçiden setip alımız. Cezmen her yili 5 aydan burun koyup berişimiz. Şundaqla sunun yukarı ekini de bekişimiz gerek. Tövən temperaturalıq muhitte oster beliqi, rangdar komca beliqinin eğirliği yılığa otur hesap bilen aran 1 kilogram eşip, astı ösüş jarayanı da göşinin təmi en tayın yaxşı boludu. 10 neçe yıllık texniki joğlanmısı. Şehir rayondan ibaret 2 derecelik alaqadar tarmaqlarının daimlik texniki cahattin yar yülek bolışı neticisi de kəsbi kooperativde yetilgen beliqnan süpte muqim bolup bazarda alqışkı erişdi. İşləp çıxırış setiş yolları sıcıl ravallaşdı. Növette kəsbi kooperativde oster beliqinin her kilogramının bahası 50 yuan bolu atıdı. Rangdar komca beliqinin her kilogramı 80 yuan. Məhsulatla Qumuldaki parça setiş bazarlarını qaplapla qalmay, yana Ürümçi qatarlıq Şinjan içindeki şəhərlərini muqim təminləməkdə. Kəsbi kooperativ kirimni aşırış yollarını kengaytış üçün yana 20 mo üjmilik və 20 mo örüklük bərpa qılıb, ekologiyelik baxmıcılıq, istirahat, meyvə üzüş, məzlilik taamlarını yez qılış biri gəvdələşkən yezi kənd istirahat kəsb halıdını bərpa qıldı. Sayahatçılar hem sahrada meyve üzüş kuşallıqını his kılalaydı, hem çöl bayavan yeni beliqlarına eğiz tegelaydı. Bu xil, yez egilike bilen sayahat yoğrulgan yeni əndize, kəsibinin koşulma kımetini aşırıplı kalmay, yana etraptaki kent ahalılarının şik aldıdıla şıkı orılışıp kırımını aşırışı muqim beyişiğe türkü boldı. Çoğunçinlik sayahatçı, Liu Xinjun hayajallanğan halda mundaq dedi. Qumuldaki çöllikte karı suyuge tayınıp, bunç köp ala süpatlik yeni beliq baqqılı bolıdğalıqını oylamap diken ben. Hakikaten kişini hayran kaldırır diken. Şunun bilen bille, Astanı bazarının soğuk su beliqi kəsbi özliksiz yukarı tövən ekınğa qarap uzardı. Qumul şehri Evrgol rayonu, Binçuan Karız Soğuk Su Beliqçılıq Baxmıcılıq Meydani 2017 yılı Belijan yetiştiriş kəsbini tərəqi kıldırğandan boyan 84 kiçik ediş, 10 çoğun edişki ige Belijan yetiştiriş bazısı kurup, rayonun mühim Belijan bilen təmin

Biz xeridarlarının ehtiyacığı asosan oxşaş bulmağan ölçemdeki beli jallarını zakaz kılımız. 4 aydıla 25 gramdan 30 gram gıca ala süpatlik beli jan yetiştirip çıkalayımız. Bahası 1 yuandan 6 yuan gıca. Nukul bakmıcılıktan yezikliki bilen sayahatçılıkların yuğurluşu gıca, tayar mesulat işlep çıkarıştın beli jan yetiştiriş gıca. Karız, ekin suyini yadrolu kılgan soğuk su beliği kəsip sənceri Astanı bazarıda künsiri şekillenmekte.

Hoş hürmetlik radyo anlıqıcılar. Qaltıs 5 mahirleri sahibimizni devamlaştırıvatımız. Tövende, Xotan mahiyasıdaki fotoğraf Tursun Toxtay Ahmet Toxtının toy sürekçilik arqılıq addi ve tecəşlik buluş stilini əvc aldırğalıq hikayesini sözləb birimiz.

Söyümlü küçük dostlar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Gülğunçula programımızını yaxdırıb anlaşılanı qarşalımız. Programımız yana Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqı Sılu Şirtin abonecilar terminalı da masqadamda anıltılıdı. Həm də hər vaqt ilgirk programlarını anlıqılı buludu. Texmi köp məzmullarını anlamaqçı bolsanla ata ananlarının amraqlıqı da Sılu Şirtin abonecilar terminalını çürüb anlaşılanı buludu. Mən Riyasa Cadanla Razı yazır deli.

Söyümlü küçük dostlar, anla vatkınınla Şincan Radyo Televiziyası stansının bir vasıta anlatılı vatkan Gülgüncüla programı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde öz xaraciti bilen əmletidigan tarqılışcan zukam vaksinisini davalanış suğurtisidin atçot kıldırğılı boludigan boldi degen xabar deyiqtinladı boludu. Vaksinini atçot kılmaslıq ötmüşke aylanıdı. Yakında davalanış suğurtisi şahsi hesabatıdın özü pul çıkım kılıp əmletken vaksini pulunu töləşke ruhsat kılınadigan memleket karakterlik hüccet ahri ilan kılındı. Tunji nəp yetküzülgən vaksina tarqılışcan zukam vaksinisi boldi. Dövlət davalanış qapalıdı idarisi işxanısı Maliyyə Ministerliği Bengongtengi 5. ayının 19. günü noktalık parça setiş doğru xanaları da işçi xizmətçilərinin azası davalanış suğurtisi şəxsi hesabatını işletişini nazarat kılış, başqırışını yanımı küçəyitiş doğrusudaki uxturuşunu elan kılıp, noktalık parça setiş doğru xanaları da işçi xizmetçilerinin davalanış suğurtisi şahsi hesabatıdan çıkım kılış ağ tizimlik tüzümünü ornatışını aydınlaştırdı. Şununla birlikte bu qitimki hüccette tuncu qitim ministerlik ve komitet hüccet tarqıtı şeklinde işçi xizmetçilerinin davalanış suğurtisi şahsi hesabatını işletiş belgelengen davalanış aparatları da kelip çıkan tarqılışcan zukam vaksinisi hakkını töyleşke ruhsat kılış aydınlaştırıldı.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin oldun eyliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç kaldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, emdi Abdonum rayonumuzun 16 şehrinin hava rayıdan məlumat birimiz. Ürümçide hava uçuk, temperatura 10'dan 21 Celsius gradus gıca. Altay'da azraq yağmur yağıdı, temperatura 7'dan 17 Celsius gradus gıca. Çöçekte hava bulutluk, temperatura 7'dan 22 Celsius gradus gıca. Golcide hava uçuk, temperatura 8'den 23 Celsius gradus gıca. Bortalada hava uçuk, temperatura 10'dan 24 Celsius gradus gıca. Karamay'da hava uçuk bulup keyin bulutlunudu, temperatura 13'den 26 Celsius gradus gıca. Küydünde hava uçuk bulup keyin azraq yağmur yağıdı, temperatura 11'den 26 Celsius gradus gıca. Şeyhansa'da hava uçuk, temperatura 9'dan 25 Celsius gradus gıca. Sancı'da hava uçuk, temperatura 9'dan 25 Celsius gradus gıca. Kumul'da azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlunudu, temperatura 13'dan 25 Celsius gradus gıca. Turpan'da hava bulutluk, temperatura 19'dan 31 Celsius gradus gıca. Körlü'de hava bulutluk, temperatura 15'den 27 Celsius gradus gıca. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 16'den 27 Celsius gradus gıca. Atış'ta azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlunudu, temperatura 15'den 30 Celsius gradus gıca. Kaşkar'da azraq yağmur yağıdı, temperatura 16'den 30 Celsius gradus gıca. Xotan'da azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlunudu, temperatura 18'den 27 Celsius gradus gıca. Ürümçide hava uçuk, temperatura 10'den 21 Celsius gradus gıca. Hava rayıdan məlumat anlattık. Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlığı Zor Baylıq programısı boyu canlıdış bəduq. Yaxdırıb anlığınınlaq rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yenə Slow Shitting aboneciler terminalını düşürüb anlasanla bulun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan radyo televiziya stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı çıpadık. Yağdırpanlığınınla rahmet.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 24. günü, yekşembe.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçidin ət gündüz gece Altay vilayeti, Cenobi Şincan'ın gərbi ve Ürümçi şehirdeki Tağlıq rayon, Sancı oblasırki Tağlıq rayon, Xuten vilayeti, Bayınğulun oblasırki Tağlıq rayon, Turpan şehirdeki Tağlıq rayon, Kumul şehri qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda azıraq yağmur yağdı.
1: Ürüm şehirde bugün keçidin ət gündüz gece hava uçuk bəzdi bulutluq bulup, tövən temperatura 12 Celsius gradus, yukarı temperatura 23 Celsius gradus buludu.
2: Əmdi bu qidimki programımızın asası məzmullarını tonuşdurmuz.
1: Çən Şaucan, Bortala Oblastıda, Mərkəz

temperatura 13'ten 26 Celsius'a kadar ısıtacak. Kumulda hava uçuk, temperatura 11'den 27 Celsius'a kadar ısıtacak. Turpanda hava uçuk bulup kem bulutlandı, temperatura 18'den 32 Celsius'a kadar ısıtacak. Korulda hava uçuk bulup kem bulutlandı, temperatura 15'den 27 Celsius'a kadar ısıtacak. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 16'dan 28 Celsius'a kadar ısıtacak. Atışta azırak yağmur yağdı, temperatura 19'dan 29 Celsius'a kadar ısıtacak. Kaşkar'da azırak yağmur yağdı, temperatura 17'dan 30 Celsius'a kadar ısıtacak. Xotan'da azırak yağmur yağdı, temperatura 19'dan 25 Celsius'a kadar ısıtacak. Ürümçi'de hava uçuk bulup kem bulutlandı, temperatura 12'den 23 Celsius'a kadar ısıtacak oldu. 4-5 bal şamal çıkıdı. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Haberleri programısı boyunca anlatış verdik. Bu kitim programımızın tercümanları Amine Nurahmet, Wang Suji, muharriri Gini Kadir, Medine Merdan, mesul muharriri Tursun Tohta Abdullah, diktorları Patigül Masum ile Nazım Muhlis. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Haberleri programısını anlığınınlarına rahmet. Solution abonçılar terminalını çürsünüz, texmi köp sarıxıl məzmunlardan xəbərdar bulalaysınız.

0: Tianshan'ın cenubi ve şimalideki sansızlığın aileleri üst bitilgen vatanımını söyleyemem. Hürmetli radyo anlıkçılar, hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programı.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımsızlar. Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programı'nı anlayanlarına karşı alımız. Ben Riyasetçi Abdurrışit Qopur.
2: Ben Riyasetçi Raziye Zırtali.
1: Dostlar, bu kıtımkı programımızda mundaq mezmullarda anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla sahibimizde muhabbetlik sayahatının yeni menzilini iç doğrusu sözlep birimiz.
1: Yüksülü vatkan Şincan sahibimizde Canobi Şincan tömür yolunun Aksu'dun maral ve şıkıcı bolgan bölükünü kengaytış özgertiş es bir toktan bölükü türü liniyesi astırıki asasi gevdinin bütünlüğü tamamlanğallıkını tonuşturumuz.
2: Yarqın isim sahibimizde çığ tokumucu ana seyilgan kakım gazını tonuşturumuz.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılıçtın abonçlar terminalda maska demde anlat oludu. Hem de her vakit ilgirki programlarına anlıqalı oludu.
2: Radyo anlıqçı dostlar, doyun əbdisini çürüp başbettin Güli Şo Şincan, yani Güli'nin Şincan hikayesi namıdaki doyun numarını koşu verip,

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılı, bu sayfımızda muhabbetlik sayahatının yeni menzilini iç doğrusu da sözlep birimiz.
1: 5. ayının 20. günü saat 0'de Sayram Külü boyuda keçi menzirisi süzük, keçki şemal salkın idi. Menziri rayonunun öğün işini tızımlaş merkezi zalıda çırakla çaknap durattı. Öğün işini tızımlaş sistemisinin vaxtıda içi ütülüşüge ägişip, Sichuandan kelgan bir jup yosh Ming Xiangyun jang haybinlar material tekshirish, uchur kirgizish, qasam berib xat elish qatorliq tartiblarni tamomlab, bu yilgi 20 may Sayram Ko'li o'ylinishni tizimlash markazida tunji turkumda o'ylinish xati olgan yangi bir jupga aylandi.
0: Bu yil 5 ayning 20 kunining 6 kunida Sayram Ko'li o'ylinishni tizimlash markazi muddatdan burun 24 soat kechicha o'ylinish xati bejirish andisini yo'lga qo'yib, o'ylinishga tizimlashning yuqori pallasiga butun kuchi bilan taqabul turdi.
1: Tongchang sayohat sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, 20 mayning oldi kaynida sayohat qilib o'ylinish xati elish, Shirinoy sayohati bosh tema qilingan safarga chiqish ehtiyoji oshgan. Şinjan özgüce tabi mənzirisi və romantik kəyfiyyatıqı tayınıp, sayahat qılıb ölünüş xeti iliş, qızıq noxtılıq uzun liniyelik mənzillə işçidə oldınqı orunda turğan. Ürümçi Tianshan Xalqara Airportının portqı kiriş beltini zakaz qılış qızgılıqı oldınqı aydıqıdın 48%. Sayram Köli mənziri rayonunun öz optimobil sayahati yürüşlük belidi, sayahat Kemisi belti qatarlıqlarını zakaz qilish qızgılıqı 85% aşqan. Narat yaylıqı, küldənən, çaşı, aşıq, məşqla toyxeti olğandın kin sayahat qılıdğan qızıq nuqtığa. Sayahat qılıb ölünüş xeti iliş barğan seri köpligən yaş aşıq məşqlanın qızıq tallışıqa aylanğan.
0: Sayram Kölü'lü emez 20 May günü, Tianshan'nın Canobi ve Şimalı'daki herkes çoğun menzir rayonları okşaşlı kızıp getti. Nurgun caylar özgücü alaylık iyge öğleniş, muhabbetlişiş, medeniyet, sayahat yukurma türlerini yolu koydu.
1: Artörük, Toğrak Ekologiya Bağçısı menzir rayonu da Sichuandan kelgen öz optimobil sayahatçısı Lili Şu günü öğlenişini tizimlattı. Hem de bu yerde toy sürüti çüşüşüne karar kaldı. Yine Menziri rayonu bilen bu yıl yazda toğraklıkta toy mürasımı ötküzüş toğrısı da kengeşti. Lili mundaq dedi. Şinjan'nın toğraklık menzirisi özgüç işken. Bundaq menziri işçi de kişilik hayatının en şirin minutlarını ötküzüş bekle erzeydikken.
0: Menzir rayonunun mesulü Menşiyoşya. Menzir rayonunun 4 fasıllık toğraq taraqqiyat ideyasını otturğa qoyub, yeniden Thomas kiçik poyizi, Lovye çadı sayahat qilish, yulduzluq asman lageri qatarlıq türlərini köpəytkənligini tonuşturup mundaq dedi. Bu tür memleket boyunca tunji öylinişni tizimlaş orni toğraq menzir rayonuğa makallaşdı. Kelgüsü de biz davamlıq yeni kəsiblərini köpəytib, öylinişni tizimlatqan yeni bir cüpləgi davamlıq əla mülazimət qilimiz.
1: Tianshan Buğdu Köli Menziri rayonunda Sanjuhuyzu Abdunum Oblastının Tunji Medeniyet Sayahat Kısqı Televiziya Tiyatri Tianshan'daki İyirmeydiğen Kardek Muhabbetini İşleş Ömükinin İcadiyet Bəhirləş Yığınıda 10 cüb kız yigit təklifilən səhniki çıxıb Heyvetlik Karlıq Tağbilən Süzük Kölini Muhabbetige Guvah Qıldı. Şinjan Buğdu Köli Başkuruş Komiteti Ölçemleştiriş və Danlıq Marka yaratış bölümünün başlığı Wang Yifeng'nin tonuşturuşça şu günü Menziri rayonu da öğlenişini tizimge aldırgan yeni bir cüplənin həmmisi Menziri rayonuğa ömürlük haksız kırış məxsus paravalıqıdın bəhrimən bulalaydıken. Bunundan kiyin Menziri rayonu teximi köp özgücü mədəniyet sayahat pəaliyyətlerini barlıq kəltürüp Tianshan Buğdu Kölünü teximi köp kişinin kalbideki muhabbet aramgahi ve medeniyet sayahat ötkülüge hücum kılıdığan daka oranığa aylandırdıken.
0: Narat öğlenişini tizimlaş merkezi bu yılkı sayahat besildim başlap, daimlik öğlenişini tizimlaş kesibini kanat yaydırıdı. Narat köldenen, çaşı qatarlıq aşıq məşıqları öğlenişi xeti alğan danlıq sayahat

0: yükselivatkan şincan.
1: Hürmet radyo anlıkçılar. Bu seyfimizde Cenobi Şincan Tömür Yolu'nun Aksu'dun Maral Beşikçi bolgan bölükünü kengaytış, özgertiş, espir tohtan bölükü türü liniyesi astırıki, asası gevdinin pütülleyi tamamlanğallıkını tonuşturmuz.
2: Yakında Ürümçü Tömür Yol 21. İdarisi üstüge alğan Cenobi Şincan Tömür Yolu'nun Aksu'dun Maral Beşikçi bölükünü kengaytış, özgertiş kuruluşunun Esper toxtan bölük türü liniyası astırıki asası gevde kuruluşu umum yüzlük tamamlanıp, ahırlaştırış nişanı oğuşluk işe aşırılıp, kiyinki liniyalarga relis yatkızış, birleşme tanışış, birleşme sınaklılış hizmetini tertiplik ilgir sürüşke puxta asası ilindi. Bu bölüknün kengaytış, özgertiş türü de baskışlık, zor, büsüş hasıl kılıngalıqıdın Cenobi Şincan Tömür Yol Transportu'nun süpti ve ünümünü östürüş üçün halkılık bir kadem taşlıqalıqıdın direk berdi.
1: Cenobi Şincan Tömür Yolu, Şincan Tömür Yol Toru'nun çoğun tomuri. Şundakla, Cenobi Şincan rayonunun iqtisadi ictimai işlerinin yukarı süpetki terakiyatı terek bulup, her millet ammının kerimini aşırıp beyşiği tütkü boladığan katnaş tayancı. Bunun için de Aksu'dun Maral Beşikçi bolgan esberi toxtan bölükü türü liniyasının kengaytılıdığan ve özgertılıdığan umumi musabısı 99.745 kilometre bulup, Aksu şehri, Avat nahiyesi, Kelpin nahiyesinin ibaret 3 cayını toğrısıgı kesip ötüdü. Rayon evzellikki körünerlik, strategiyelik ehmiyeti zor.
2: Bu kuruluş 3. ayının 1. günü başlangandım buyan, Jongo Tömür Yol 21. İdarisi, tür bölümü baştan ahır bir hatarlıkını 1. orungu koyuş, süpetine asas kılış, önümünü aldıngı orungu koyuş prinsipide çıntırıp, baylıq taksimleşini ilme bir tutaş, pilallap, en yakşı kuruluş mezgelini bütün küçü bilen çıntırdı. Tür bölümü, Kündülük ilgiri sürüş yığını mekanizmi ornatıp, kuruluş miqdarını doğru tekşürüp, arkada kalgan iş tertibige karıta, kuruluş lahiyasını vaqtida tanşap ve alalaştırıp, tünlük noktasının şiltiş önümünü devamlıq östürüp, tünlük noktasının paydalanış nisbitini 100%'ki yetküzüp, kuruluş süretinin plan boyuca buğda ilgiri sürülüşüge kapaletlik kaldı.
1: İgilinizce, Cenobi Şincan Tömür Yolu'nun Aksu'dun Maral Beşikçi bolgan bölükü kengaytıp, özgertip, işik kiriştürgen denkin, deslepki toş iktidarı yılgı 20.910.000 tonnoğa. Poyuzun cüp sani künüge 39.10'dan işki cüpki yetirirken. Bu katımkı kengaytış,

0: iklim ayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıkanğa çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve ajırınızın ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
2: Şinjang Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radiosu.
1: Şinjang Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radiosu, açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdir.
2: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamaq ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcamı var deyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometre kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ah, öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
3: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakışı. Hey, dikkat kıl. Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip bırmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş qaydısına anlıq rəayət qılın.
6: Yarqın isim.
7: Hörmət radio anlıqçılar, bu səhifimizdə çıx, toqmıcı ana, seyil qan, Kakım Qazını tanıştırmız.
8: Çüştün kiyin Toli Nahya Xatu Bazri Dömi kenti illiqli qıtıldı. Seylqan Kakım Qazı hoyladıkı yağac orunduqda oldurdu. O sol qoluda aptapta kurugan çıgını tutup, on qoluda çılanıran koyyunu yipini tartıp çıkardı. Baş barmıqı ve körsat küç barmıqı bilen yipini yenik tolgap, yun yipini çıg qolını boylap, yukarıga aylandırdı. Kuyaş nuri onun barmaklarından ötüp çığlarga sayı düşürdü. Bir tal çığ, bir kallek yip, onun koluğa 50 neçe yıl hemrah buldu.
7: Toqulgan çığlarını kigiz öyge yeytip, bor orunda işletgel boludu. Yana kereks nerslerine kaçılıqlı, açlık kaçılıqlı boludu. Onun rolü köp. Seylikan boş avazda sözledi. Qoludaki hareketleri kılçımı toxtap kalmadı. Yipni tolgap, yögep, kıstırıp bir kıtımdılı tamamladı. Çeçini ak arlıgan Seylqan, dövlet derecli gayri maddi medeniyet mirasının vekillik varisi. Demi kentindeki yurttaşlarının ağzı da onun yana çıx tokumici ana diyen teximi yıkımlıq namı var. Bu namdan arkasına çıx, yavı çıx bilen tokulgan hayat hikayesi yoşurungan. Ayn yili o dəl muşu hünürge tayinip balısını bek qatar qoşqan.
8: Seylqan mundaq dedi. Bu çıq Şinjangda ən umumlaşqan. Çöl cəzirlərinin həmmili yerdi bar. Şamal yıqtalmaydı. Qoy kalıla yep tügütelmaydı. Bu təbiyyət bizge bərgən ən yaxşı soğuğa. O anısının kuçqıda turgan 5 yeşidin başlap çıqını qandaq tallaş, postını soyuş, kurtuşunu körüp, yerim ömürünü ötküzdi. Kiyin, öylengenden kiyin turmuşu gurbetçilikte ötken, erinin kırmı nahayta az bolup, balısını bekışkımı təsk toxtıgan.

tek inik körelmesi mu lekin koladaki iş ezelden toktap kalmadı. O 20 neçe şagirdini ağaçtırıp kol mu kol çığ tokuş önerini ögetti. O yana bivast körüstüp mal setişini ögünüp kamerada igiriş, tolgaş, tokuş teknikisini körüstüp çığ tokuşunun arkasındaki medeniyet ahmetini sözlep bu hünerini tekimi yırakı yüzlendirdi. Yeşim çoğuyup kaldı. Kolum herkettin kalmasıyla bu hünerini kündülük turmuşumuzga hakiki sındırgenge kadar evlatlağı ögütüşüne devamlaştırırım ben.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

24 سلسي градус күчә. Кармайда һава болытлык, температура 13-дән 26 сельсий градус күчә. Көйтүндә азрак ямгыр ягды, температура 11-дән 26 сельсий градус күчә. Шиханзыда һава учык, температура 9-дән 25 сельсий градус күчә. Санжыда һава учык, температура 9-дән 25 сельсий градус күчә. Кумылда азрак ямгыр ягып, кин һава болытлынды, температура 13-дән 25 сельсий градус күчә. Turpanda hava bulutluk temperatura 19'dan 31 Celsius gradus kuşe. Korlu'da hava bulutluk temperatura 15'dan 27 Celsius gradus kuşe. Aksu'da hava bulutluk temperatura 16'dan 27 Celsius gradus kuşe. Atış'da hava bulutluk temperatura 15'dan 30 Celsius gradus kuşe. Kaşkada azırak yağmur yağdı temperatura 16'dan 30 Celsius gradus kuşe. Hotende Azraq yağmur yağıp hava bulutlundu, temperatura 18'den 27 Celsius gradus küçe. Ürümçide hava uçuk, temperatura 10'den 21 Celsius gradus küçe boludu. Hürmetli radyo anlıgıçılı, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programı boyunca anlatış verdik. Yaqtırıp anlıgının lağ rahmet. Sılıştın abonçlar terminalımızı çürsenler, texniki köp məzmullardan xəbərdar bolalaysılar.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincang Radyo Televiziya Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlıkçılarını karşı alımız.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Şinjan radyo televiziya stansısının Münbet Tuprak programısını anlayışınlarını karşılayalımız. Mən Riya Sätçi Hamide Qeyyum. Dostlar, bu qedimki programımızda tövendeki məzmunlarda anlayış berimiz. Güllü növatkan

0: Yezi kentlerge nazar sahibimizde Korli şehrinin Puhuy yezisi Çüçük Boya Koyi markasını berpa kıldı. Qorğas nahiyasi Dämeşik Atırgülü kəsbini bütün zancirlik tərəqi kıldırdı diye məzmunlarını deyikten lağı sunumuz. Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizde Qumul şehri Çün yü dekancılıq çarucılıq kəsbi kubratbi karız suyudun paydalanıp soğuk su belikı baxdı. Xotan nahiyasidagi fotograf Tursun Toxti, Ahmet Toxti, hashamatchilikni qo'g'lashmay, güzel manziralarni qo'g'lishib, to'y suratchiligi orqali oddiy va tejashlik bo'lish stilini avj oldirdi degan mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Yeziklik yeza dehqonlarga aloqador uchurlar sahibimizda Pichan nahiyasining Pichan bozorida parnik uzumi pishib bozorga selindi qatorli uchurlarni anglatamiz. Radyo anlıqcı dostlar, əmdi de qıtınla proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun. Proqramımız Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqı Sılu Şirin abonacılar terminalı da mas qadamda anlatılıdı, həm də hər vaqıt qaytırıb anlıqılı boludu.
1: Güllünü vatqan Yezik hentlagi nazar.

Yaqında Qumul şəhriyə Çünyü Dehqançılıq Çarvıçılıq Kəsbi Kooperativinin Soğuq Su Beliqi Baxmıcılıq Bazısı'nı kirgənimizdə 9 rətlik baxmıcılıq kölçiki qatar tızılğan bolup, süpsüzük karızdan ekin su asta-asta ekı vatatdi. Oster beliq, rəmdar komca beliqi qatarlıqlar suda ərgin üzüp yürətdi. Kooperativinin məsuli Leşya Astanı Bazırıda tuğulup özgən. O çöllükte 10 neçe yıl yıldız tartıp, 1300 kvadrat metreden aşıdığan bu soğuk su beliqi bakımcılık bazısını kurdu. Leşya tonuşturup mundaq dedi. Biz bütün jarayanda karız, ekin suyede bakımcılık kıldık. Suning temperaturası yıl boyu muqim 15 Celsiya gradus atrapıdı boludu. Su süpte sap, ergen oksigen miqdarı yuqarı bolup, oster beliqi, rangdar komca beliqinin ösüp yetiliş ihtiyacı tamamen uygun keludu. Kooperativ 2008 yılıdan başlap iş başlagan bolup, jami 9 milyon yuandan artuq mablağ saldı. 10 neçe yıl çoğunkır ızdınış arqılıq, köp türlük baxmıcılıq qiyin meselelerini hal qılıp, hazır yılığa 40 tonnadın 50 tonnıgıca soğuk su beliqi işləp çıxırıp, kumulnın yerlik, danlıq soğuk su beliqi bilen təminləş

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Şinjan radio televiziya stansiyasının Munbat Tuproq programısı boyu janlatış bəduq. Yaqtırıp anlıqının lağı rahmet. Ədiriki Munbat Tuproq programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki texi müköp sarxıl hikayeyle davamlı kuzurunladı boludu. Əmdi de qıttınla, stansiyamızın anlatılış aldı tuturgan başka programları da bolsun. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratku Sılu Şitin Abonacılar Terminalı da maskademde anlatılıdı. Tekimi köp sarkıl mazmunladan haberdar bolay deysiniz, deyiktiniz Sılu Şitin Abonacılar Terminalımızda bolsun.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanıdı.
0: Emde anlaydığınızı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programı.